Shia Velon şirketinde yukarı derecelik başkurgucu bulup təminatı xeyli yaxşı idi. O zadi qayarge berip dəmip kəlsi bolduğalıq doğruluq xeyli uzaq başqa turvatqanda o işləvatqan şirketinin sodası biraqla düşüp gedidu. Keskin rekabetki taqabül turuş üçün şirket xadım qısqartışqı başlığanda Shia mu qısqartılqalla işçideki biri idi. Şu yili o 43 yaşda idi. Mening maktabdagi ifodam izchil yaxshi edi, lekin hech qaysi pandagi natijam ko'zga ko'rinarlik emas edi. Keyin mol sotish kasbi bilan shug'ullangan edim. 30 yoshimda bu cho'ng shirkatga kirib ishladim. Yuqori darajalik boshqaruvchi bo'ldim. Men amdi hamma ishlarim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylab tikanman, lekin 43 yoshga kirganimda issiz qoldim. Bu tuyg'u xuddi biri burnimga bir mush solgandek, ro'yim biroqla tushib ketdi, dedi u do'sti Morfiyga. Shia yana o'sha burunqi kunlarga qaytib kelgandek, uni ichiga tushib ketgandek qilatdi. Biroq u uzoq o'tmay o'zining afzalligiga tayinib xizmat topdi. 2 yildan keyin u o'zining maslahat berish shirkatini qurdi. Shirkatda odam qisqartish sababidan qisqartilganda odam noaytimi biyoram bo'ladi. Lekin bu ish tufayli o'zimizni bo'shashtirib qo'ysak, hargiz bo'lmaydi. Balki bu taqdirimizni o'zgartiradigan fursat bo'lishi mumkin. Masalan, xuddi menga o'xshash. Muhimi u ishqi qandoq muomala qilishingizda. Mundaq bir aqliya so'z elimi esimda. Dunyoda mag'lubiyat yo'q, faqat vaqtliq muvaffaqiyat qozona olmaslik bor, dedi Shia samimiylik bilan do'sti Morfiyga. Kishilik hayotda hech kim ishlarining o'ngishliq bo'lishiga kafolat qila olmaydi. Nurg'un kishilar yangi jamiyatga qadam qo'ygan, o'zining tajribasi, iqtidori tegi o'sib yetilayotgan bosqichda turgan. Uning ustiga jamiyatda raqobat keskin. Adam işler göçü oranlarının ixtisaslıqı bolğan tələbimi yuqır bolğaşqa, şallanış, ya ki xizmətki maskelmesik səbəblik işdən boşdılışı naitomu normal iş. Sizin bunun üçün xorluq yes qılıb, könünüzde qumsaqlaşanızdan hacıdı yok. Dünya işqi oranlaşış pürstigə, şundaqla şallanış mümkünçelikigi tolğan boludu. Şallanış, məqlubiyyətdən deyirək berişi natayın. Bəlkim təqdir bu arqılıq sizgə yeni bir xil usulunu etib bərgəndu. Siz kabiliyetinizi toluq cari

1972 yılı Singapur Sayat İdarisi Zongli Li Guangyao'a mündaq bir parça doklas sunudu. Singapur'da Jungo'daki sadıcın sepili yok, Japonya'daki Fuji teği yok, Hawaii'daki 10 neçim metr igizlikteki dolgun yok. Bir yıl tört basılda bir vasıta çüşüdüğün kün nurdun başka meşhur asar atiqilami yok. Sayat işlerin tereqildirmeniz deydikemiz, muşundaq zörür şartlarını hazırlamay turup, hiç kandaq işine vücuduk çıkargılı bulmaydı. Li Guangyao doklatını körgendin kiyin en tayin gazaplanganken, etişler qarğanda o doklatka mundaq tastıq salganken. Siz tabiatını bizge kançılık narsı bärson demekçi, kuyash nurunun özü bolsılı yeterlik. Kiyin Singapur bir yılının tört basılda bevasta çüşüdüğün kün nurda gülge yağlanı terip, naiti kısqı vaqtta taraqi qılıp, dünyadaki dağlıq gül şəhərge aylanğan. O da bir neçə yıl sayahat kırımı cahatta Asiya boyca üçüncü orunda durğan. Şuna her bir adam cemiyetin, hizmetidin, turmuşidin, ailesidikilerdin ve dostlardın minnettar buluşu gerek. Bazıları hizmetidin ağırın odun. Meselən, bizar buluduğun ışıqı yolluqanda fikir almıştırış qiyin bulan xeridarlığı yüzlengen de. Siz başka noktadan oylap baksanız, meselən, siz bizar buluduğun işlerini yaxşı kılıp, fikir almıştırış qiyin bulan xeridarlığı bilen yaxşı fikir almıştırsanız, bu sizning mulozima saviyangizning yana bir baldoq yuqori ko'tarilganligini. Sizda yana ilgirlash bo'lganligini tushuntirdi. Agar siz aktiv, umidvor ruhiy holat bilan ish qilsangiz, shundan keyin sizning xoshalligingizning ko'proq og'irni minnatdorlikni bilmaslik og'ir bo'lgan kasbiy rakkesli bo'lib, kasbiy taraqqiyotga og'ir darajada to'sqinlik qilib, sizni nobud qiladi. Bu xil rakkesligi giriptar bo'lgan bemorlarning kasallik alomatlari amal kılıp kıyınçılığını yanış üstüde oylanmay, belki toxtumay başkalarını ayıplash ve başkalarının ağırınıştırıp.

Бәлкім, бәздә хезмәтебезнең мәнисез зәрикеш икәнлегендән хурсынышыбыз мөмкин. Бәздә тормышыбызның чувалчак икәнлегенә хис кылышыбыз мөмкин. Бәздә бошып кетишебез мөмкин. Ләкин әмлиятта без тормышка миннәтдарлык назыр белән карасакла, hayatımızın hoşallık ve bəxtik tolğanlıqını bayqayımız. Şuğunisi, ümitsizlik ızcıl közümüze tosu alıdı. Bu dünyada yaşayışının özü bir iltibat. Biz iyi bulğan əm nərsini asmandan düşkən baylıq tap qarışımız gerek. Hoşal adamlardın öz turmuşunu çoğunqır söymeydiğini yok. Bəxtlik adamlardın minnettarlıqını bilmeydiğini yok. Minnettarlıqını bilmeydiğin, özünün turmuşu ve hizmetinin ağırınıdığın adam, Çoğum qoladiki baylıqtın paydalanışqa acizlik qaladı. Hazır bar bolğan qimmat əvzəllikini mu qezib çıqalmaydı. Şoğa, qalbınızdaki ağırınışını çörüp taşlap, minnettarlıq gülüstanını bərpa qılsınız, turmuşunuzda andın acayip özgürüşlərini hasıl qılalaysız. Hazırdan başlap, hər günü azraq vaxt çıxırıp, hazır igi bolğan barlıq nərsləriniz üçün, turmuşunuz üçün minnettarlıq böldürün.

Jahankezlik mijazı bar kişilerden yiraklaşın. Bazılarının iğizden yaxş qeyrindişim, cancigar ağinam diyende gepler düşmeydu. Hatta merdanılık bilen, senden cinimini mi ayımayım ben deydu. Naiddi mert merdanı kıyafet ki kırvalıdu. Jahankezlik mijazı emeliyette bir xil banditlik, mutahemlik mijaz. Cemiyette bundakla muğamberler deyildu. Jahankezlik mijazı iğir kişilerle arlaşkanda ula hatta vədi bergen ağı eni buluşup, kalaymıqan işlerine katnaştırıp, sizden mi çoğun balağı sorab kirişi mümkün.

düşkün pasif kişilerini yıraklaşın. Realıqda bazılar işlemeki pervaqımay hədisiyle həminin tegigi yitip boğandak yürüdü. Ula ya gün boyu yap içini, köngül içini olubildu, ya qomuzda hədisiyle oyun tamaşa uğulaş mərkəzlerine qadıraydı. Ya qomuzda iradısı aciz, ruhu düşkün alğı intilmaydığın halet yürüdü. Eğer etrafınızki adamlarının hamısı eyşi işaret, keyif sapa, rahat parağat gibi verilip gelse, hatta pes arzu həvəslədi numus qımay, əksce şərəb yes qılsa, ulanın aldı da səbdün çüp qağandak, tombay bub qağandak yes qılıp qilişiniz mümkün, ondaqda haman bir günü siz mu bu yolu

Gerçi kazanğı yuluqsan qarısı, yamanğı yuluqsan yalısı degen yüz-yüz bop ketmesi mu? Lekin hemma adamın özünü tutubiliş iqtidari onçı küşlük bop ketmeydu. Adam ile adam otursa da naida asalla öz ara təsir görüstü digan işlap oludu. Bir adam puxta ilgirləş, yiraq yetiş, igizgi pərvaz kılmaqçı bosa, çoxum dost hemraqlarını ihtiyaççallıq bilen tallap özünün dostlar çəmbirgini saplaşdırışı gerek.

Nurgun güzel şeylerini siz pul arkalık emez belki kalbiniz arkalık asta asta baykışınızga, yiz kılışınızga ve terakki kıldırışınızga doğru geliyordu. Pul bilen halkılığılı buluduğalarının hiç kaysi mesele emez. Mesela sayahat kılıp melun bir cayga berip, şu cayda bir parça sürat küçüşüş, hem birer cayga sayahatki bargallıkını bildirip, o süratini dostlar çemberkegi çıkır vetkendin kiyin, naidu payzi yiz kılış, emeliyette hiç kandak bir mesele emez. Sayahatın hakiki mənisi birer parça sayahat sürtü küçüş emez, belki aynı çağdaki güzel mənzire, insanlar mədəniyeti ve tarihini kalıptın yiz kılıştır. Bütün zihni bilen kəsibde muvaffaqiyyat kazanışı tırışıdığan, kəsibde muvaffaqiyyat kazanğandan kiyin salamatlıkadan çatak çıkıp, ailesi dikilerek emrah buluduğan pırsızlık almaydıgan, hämimiz kuruq nersiga ayınıp kaldıgan misalla tolu müküp. Mesela, bir kancı ilgiri Cajandaki naidi danlıq soğudu magnati, Dünya Guruyunun lideri Wang Junyao Efendi 38 yaşında 3 milyard 800 milyon yuanga erişti. Bırak o ahırda 3 ay rakı bilen alamdan ötüp, pul ve mal nam şöhürdi, kuruq ähmiyyatsız nersiga ayınıp kaldı. Onun alamdan ötüşte ilgiri his kılığını dəl şu boğan ki, o bostumu kişi hayatı da pekat yeterlik baylıqı eri sılıb olu diken. Çokun baylıqı münasibetsiz başqa nersilagi intilişi kerekken. Yani muhabbet, sənət, ya ki ballıqdaki arzusunu qolışı kerekken. Tabiyat adamını barlıqı keltürgen de, bizge baylıq elib kelgen məhumluğuna əməz, belki o barlıq adamlarının kalbigi uğurlaştırılığa muhabbetini yiz kılışımız üçün bizge mol səzgü əzalarını bəygenken.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, PIDA ila vətənimizin qarbi qısım çiğra rayonunun ümidi və kiləçəyini yurtmaqda. Muhbirimiz Polat Amanuri bu əxti xəbər berədi.
1: 1999-cı ildən başlayıb 200-dən artıq ali məktəbdən kəlgən 34,000-dən artıq PIDA-yı tağ dəryalardan alqıb, yez kənətlərə berib, marifqi yardan berib, bilimi arqılıq ümid uruğunu çaşdı. Şinhua agentliği muhbirleri Şinjan'ı ziyaret buluvatkanda, asasi katlamda mağarıpkı yardan beruvatkan, 2000-ci yıllarda tuğulgan gərbi kısım pilani pidayları bilen tasadibi uçuruşup kaldı. Hem onlarının yaşlıq bağırdaki küş ulap yügürüş hikayesini hatırladı. Mən ve vətinim melodiyası yanırdı. Harbin sanayet taşıyosunun mağarıpkı yardan beriş ömüki elip gelgen maşina adam, müzik ritmiga egişip, metal bileklerini yiyip, lerzan usulgu düşüp, kızgın alkı sadalarını kozgattı. Bu menzire Harbin'den 4400 kilometre yiraklıktaki Şinjan Aksu vilayeti Kuça şehirlik 3. otur mektebinin korosu da namayen boldu. 2024 yıl 8. ayda Kuça şehirlik 3. otur mektep, mağarıp kıyardan bergüçü bir türküm yeni okutucularını, yani Harbin sanayet taşıyosunun 22. növetlik aspirantlar mağarıp kıyardan beriş ömekini kütü aldı. Mağarıp kıyardan bergüçü okutucular süni akıl teknikisi, maşin adam programı tüzüş, katarlık, aldın katardaki bilimlerini ders hanı gelip girip, balılarının kalbide pen teknika uşkununu çaknattı. Liu Dachen tetek, uçuk yoruk, heylon canlıq yigit bulup, tabipen ve sanat pelleri kespini pütküzgen. O tuluksutur mektepte coğrafya dersi ötüşke mesul boldi. Liu malim köngül kuyup layiheleş arkılık, coğrafya dersini öcetlik film şekilde okuçlarga sözlep verdi. Kumluğunun çetir yaşavatkan balılar, filmden tarım oymanlıkıdaki kum barhanları, toğraklığının üstüge kömtürüp koygandek çeksiz yıldızlık asmanını körüp, tuncuk etim özlerge tunuş dünyanın kıyafetidin çonkor təsirat gigi boldi. Okuçlarının en yakış gördüğünü penli umumlaştırış ders hanısı. Muallim ders hanıda AI tekniksi kandak peyda bulgan,

Yardım bergüçi 5 okutucu, 6 şerlik birinci otur mektepki taksim kılınıp, bütün vücudu bilen okutuş hizmeti katlandı. Tılımız tutaş, hissiyatımız bağlanışlık bolsa, şarkı canıp bilen garbi şimalini tekimi müstekkem tutaş durgulu buludu. Tıl edibe tersi de marıkı yardım bergüçi okutucu Can Şiniyö, danlık kadimi şehir, meşhur klasik eserlerini okuyucularla düşündürüp, Cunhua münevver eneniyü medeniyetini okuyucularla tarkattı. İktidarımız, burçumuz bolsa, aman nur hem araret tarkıtıdığan süpü tapalayımız. Sınıfta onun ve okuyucularının tağ deryalardan halkıgan ortak hissiyatı urgıdı. Marip kesbide okuyan cinci, mektepteki üst sınıfının İngiliz dili okutucusu. Marip'ki yerden bergücü bu vicik muallimden yetekçilikte de 150 neçe okuyucu birlikte ikim meselelerine ait kızık noktalar doğrusunu muhakim edip verip, kızıkarlık ders hanı muhiti berpa kıldı. İngiliz dili dersi aslında intayın zeri kişilik bilinetti. Lekin cin muallim ölse bek kızıkarlık bilindu. O ögünüş vazifemini küçük varakçıga yazıp bana verdi. Ben işlep bulgandinkin bir-birlep tekşürdi. Bir mezgildinkin aslında nait qiyin hesaplandığan İngilizce makale yazışımı asan bilindigan boldi. Dedi okuguchi Munira Mehmetcan. O yana mundaq dedi. Men azaldan Şinjandan çıkıp bakmagan. Kelgüsüde yakşı ali mektep götüp, vatanımızdan güzel tağ deryalarının görüşünü oylayman. Pidayılarının yaşlık bari, çan tozandın hali. Ular kızgınlıkı bilen gayesini soğurup, vatanımızdan garibi kısım çigra rayonunun ümidi ve kilaçkini yoğurtmakta.

Hürmetli radio anlıqıcılar, bazarı setildiğin sütçay tərkibideki kofein bexatar mı? Tövende bu axtaki haberimiz dektinladı boludu. Bazarı setildiğin sütçay tərkibideki kofein bexatar mı? Yağın kıbırkan çılın boyan bazarı setildiğin sütçay zor alkışı erişti. Her xil torda alkışlanan etken çayla bağın sıra köplüyen yaşlarının hayatlı hoşallıq suyu aylandı. Bırak, nurgun kişiler etken çayının gerçeği içişlik bozsa mı, lakin onun iki kofein miktarının kahvedimi yukarı ikerlikini, işse uykusuzluğunu keltirip çıkarışı mümkünlikini bilmesliği mümkün. Bazalarda setildiğin etken çayda zadı kançilik kofein ba? Bir ıslakan etken çay içine zadı kançilik kofein ba? Belkin bazıla, torda mundak bir karışın köyen buluşu mümkün. Bir ıslakan etken çayının kofein miktarı 7 kutu kızıl kalı içimlikininkiye para verkeledi. Bir istakan etken çay kofeinin miktarı 4 istakan kahveninkiye tenk keledi. Eğer siz tərkibide kofein en köp bolğan bir istakan etken çayını içken bolsanız, 4 istakan kahve ya ki 8 kuta kızıl kalı içimlikini içkenge beraber boludu. Aldı bilen xulası üstü toxtalaylı. Yukarı karışladın etken çay tərkibideki kofein miktarının hakikaten kahveninkinin yukarı ikerlikini bilim alalayımız. 2017 yılı Şanghay Şehirlik İstimalçılar Cemiyeti etken çayını bir qeytim arılıp təkşürgen. Təkşürüş nəticisi de 27 etken çay dokundaki 51 etken çay türünün tərkibi de köp miktarda kofein bağlıqı bayqalgan. Barlıq əvrişkiler içində her bir istakanki kofeinin miktarı 30 hesablan 270 mg. Bunun içində en yukarı boğunu 480 mg bulup, asasen 4 istakan kahve ya ki 8 kuta kızıl kalı içimlikiye para verkeledi. Şunu biliş gerek ki, bir istakan Amerikçi kahve tərkibideki kofeinin miktarı aralla 108 mg. Bir kuta kızıl kalı içimliği tərkibideki kofeinin miktarı olsa aran 50 mg. 2019 yılı Şincan Şehri Guangming Rayonluk İstimalçılar Komiteti, Şincan Şehirlik Yemeklik Doğru Bir Xatarlıki Pidayla Mulazmıdı mı, bazarda setilibatkan 10 danlıq markalıq mervayt etken çaylanı təkşürgen. Neticede, barlıq etken çaylanın tərkibide kofein bağlıqı. Oturucu miktarının 258 mg ikerliği bayqalgan. Bunun içi de kofeinin miktarı en yukarı bolğanda 552 mg bulup, 7 kuta kızıl kalı içimliği tərkibideki kofeinin umumi miktarı barabar keldigen. Ondaqta nemişka etken çayının içi de kofein bağ buludu. Çünkü etken çay süt koşulgan çaydan yasıldı. Çay tərkibide kofein buludu. Her gram çay tərkibideki kofeinin miktarı adette 20 mg etrafıda buludu. Yukarı boğanda 40 mg'a yetidi. Çay demliğinde kofein naiti asalla çaydan erip soğu çıkıdı. Dikkat kılışka arzidiğini şu ki, bazada setilivatkan nurgun etken çaylağa bevasıtı koyulurgan çay talqını işletildi. Şuna kofeinin miktarı adette tekim yukarı buludu. Jungu ahallarının tamamlarda kofein qobul kılış seviyesi ve onun xavf-xatırını bahalaş neticesinde körüsülüşçe, dövdümüzde kuramığı yetken istimalçılığa nisbeten, kofein qobul kılışkı töhpü qoyuş nisbeti en yukarı boğunu tertip boyunca çay, çay içimliki, etken çay ve kahve. Kuramığı yetmeyenlerinin kofein qobul kılışkı töhpü qoyuş nisbeti en yukarı boğunu tertip boyunca etken çay, çay içimliki, çay ve şokolad boludigen. Bundaq çıkılıp etkanda meyli çoğunlar ya ki balılab olsun, etken çay içken

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, meyve köktatla, yavu bosla, çoğum yaxşı buluşu natayın. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Bugünkü kündə uruq yezigilikinin özüki dəb təsvirlandı. Bizning qursaq toyğuca şundaqla yaxşı uzuqlanışımız üçün uruq qandaq alalaşdırıldı. Yavu köktat, yavu meyvela texim təmlik bulamdı. Cungo Palla Akademiyasının akademiki Çunkan bu axtı ziyaretini qobul qıldı. Yavu köktat, yav meyve teximi təmlik bulamdı. İnsanlar özlerinin yaşaş ihtiyacı asasen yav ösümliklerini kontrol kılıdı hem onundan içip paydalandı. Bu ceryan del ösümliklerini köndü.

0: Asıdaki cümleler. Ocağda yapın baskıncılara karşı uruş uti evcige çıkan idi.
1: Kompartiye halk amısının nicatkarı. Kompartiye bolmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Men mavcuşinin gipini anlap, kompartiyege ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
0: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyege kırış ıldımasını manı muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da çota. Bekmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
0: 70 yaşlık matematik Hualog'un partiyege kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin, ayacallangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben Rus kütlerimde Cumhur Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ima ettirmen. Partiyenin izahlamsıge emel kırmen. Partiye esaslık mecburiyetini oda kırmen. Partiyenin kararlarını icra kırmen. Partiyenin insanlığa tatlı raya kırmen. Partiyenin mehbiyetini saklayın. Partiyeye sadık kırmen. Partiyenin yaşışta komutsuz için ömür bayı güneş kırmen. Partiye rahatlık için barlıkımın kurbanlıkışına her vakit reyem kırmen. Partiyeye mengi asılı kırmayın.
0: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vetemperver zatlar muşındak vədi bergen.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsli çın saxlap, uni məngü untumaylı.
3: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Мен аспирантлыкка имтан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
3: Кайнатки җисемла тохтымай айылып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылык үзне такамулаштыруды.
5: Мен тамак yetkizgichi. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда yetkizip берелмесем, техму биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтыдан жанланып кетемин.
6: Тада, абдот кырдап кетипсиз.
7: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
3: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
8: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıp gelişi heç iş emez. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qetim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
9: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
10: Сағламлық дастықынымызда.
11: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
12: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasak sağlam ozuqunu alayımız.
10: Sağlamlık ayıqımızda.
13: Tamak dinkiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
11: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
10: Sağlamlık kolumuzda.
11: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
10: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
11: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayyeti.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyoan uğucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021-li 10-ayının 25-ci günü, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlayışında kılgan sözünü anladığımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birdenbir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının galbisi, şundakla dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu, nait ehmiyetlik iş.

Yeni Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş.

Birleşken Devletler Teşkilatı seknisiğe kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki iyi. Ben bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakalıten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numaralı kararını çıkarışı teklif ergen ve onu kollayan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklayan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin bu yankı 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yolun işini ilgiləp Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muhabbetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdamayı işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet edin, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işğa aşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cunghua zamanı da umumyüzlük halk cemiyet kurup çıkış nişanını işğa aşırıp, namratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılış canının galbisini kolu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cunghua milletinin ulu gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniliğini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungu halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil özge özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahir yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katı karıştırdı. Cungu halkı kan terakki kılıvatkan devletlerinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakkiyat menfaatini kogdaş yoludaki hakkani kürüşini katti kolladı. Cungu halkı ortak terakkiyatka türütkü buluşka küş çıkırıp, Tanzaniye, Zambiya tömür yoldun tartıp, bir belbak bir yolgıca terakki kılıvatkan devletlerge çamının yetişçi yardım berip, Cungu'nun terakkiyatı arkalık dünyanı üzlüksüz yeni fırsat bilen təmirledi. Yeni taşıman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xatarlık peyitte Cungu dünyanı özünün aldını iliş tizgilleş tecrübelerden paal hem bəhri kılıp, her kaysi devletlerge köpləp yokumgı takabül duruş maddi eşyaları, vaksina doğru yetküzüp verdi. Virus mənbəsini sürüştürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıp, insaniyetinin yuqun üstüdün üzül kesil qalbi qiliş üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Cungu xalqi Birleşken Devletler Teşkilatının nopozi və ornini baştın ahir qoğdab, köp tərəbçilikini əmliyyət kürsətib, Cungu'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilən bolğan həmkarlıqını künsiri çoğunqurlaştırdı. Cungu, Birleşken Devletler Teşkilatı Xevpsizlik Kengişi'ge daimi əza devletlik məsuliyeti ve burçini sadıqlıq bilen ada kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi ve prinsipini, Birleşken Devletler Teşkilatının xalqara işladiki yadroluq rolunu qoğdu de.
جۇڭگو تالاش تارتىشنى تىنىش ئۇسۇلدا سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىشنى پائال

0: تشابوس کرد. جنگو برلشکن دولتل تشکلاتنن تنشلیق ساخلاش هرکتیگه 50 نچمین آدم قیتم خادم اوت قطنشتردی. برلشکن دولتل تشکلاتنن اعزالیق بدلی تاپشورشتیکی ایکینچی چوڭ دولت و تنشلیق ساخلاش خراجتنی اوستیگه ایلیشتیکی ایکینچی چوڭ دولت بوب قالدی. جنگو برلشکن دولتل تشکلاتنن مین یللیق تەرەققىيات نیشانینی باشلامچیلیق بیلن ایشقا آشوردی. 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlısını başlamçılık bilen emelileştirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökbisi 71%'ın aştı. Congo, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahir emel kılıp, kişilik hukukunun umumiliğini Congo'nun emeliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, Дәвір иқымығы ұйғын келдіған Джонгоча кішілік оқуқ тәрәқият yolunu тепіп чықып, Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты вә қалықыра кішілік оқуқ ішілері үшін зор төкпі қошты. Ханымла, әпәнділі, достла, yoldaşла. Дүния иқымы әйвәтлік тұр. Оныңғы маслашқалла ронақ тапыды, қаршы чыққалла алақ болуды. Өткен 50 yılda халқыра вазият давалғып тұрған болсы му, дүниядегі һәр қайсы дәүләт халқының ортақ тырышы арқасында дүния умуми жәйтін мұқым болды. Дүния иқтисади тез сүрәтті тәрәқи қылды. Пән техникада күн сайын яңылық яртылды. Зор бір түркім тәрәқи қылып атқан дәүләтлер өсіп етіліп зорайды. 1 миллиард нәчі 100 миллион аһале намыраттықтан құтылды. Нәчі миллиард аһале Заманы виліш қарап үзліксіз yol алды. Нөвәтті, дүниада 100 yıldымы көріліп бақмыған зор өзгүріш тезіліш ватыды. Тенішліқ пәрвәр, тәрәқи пәрвәр, ұлғар күшлә үзліксіз көпейді. Біз тарихи ұмуми yüzін ішкі лайықлышып, қарышлашмай әмкарлышты чың тұрып, бекінмечілік қылмай ічі витішті чың тұрып, нөл нәтижілік елішедіған ішіні қылмай, өзара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды елішті чың тұрып, әрқандақ шәкілдікі зомгерлікке вә зоравалық сиясесіға қәтті қарыштұрышымыз. Әрқандақ шәкілдікі ек тәрәпчілікке вә қорықчылыққа қәтті қарыштұрышымыз керек. Біз тынышлық, тәрәқият, адыллық, әққанилық, демократия, әркілліктің ибарет, пүткіл инсаниетке ортақ қымметіні зор күш білен әуіж алдырып, Техимы гүзел дүния құрышны тоғры идея етекчілікі білен бірлікті тәмілішіміз керек. Тынышлық вә тәрәқият бізнің ортақ ішіміз. Адыллық вә хәққанилық бізнің ортақ ғайымыз. Демократия вә әркіллік бізнің ортақ істікіміз. Дүния рәңгарәңдір. Көпқылық инсаниет мәдәнлікінің сехри күчі. Шындақла, Dünya terakiyatının ayati küçü ve hareketlendirgüş küş mənbəsi. Köpnün artıqçılıqını ügengendila özgüçilik yaratqılı boludu. Mədəniliknin ali, pəs, isil, naçar dəb ayrımız yox. Pəqət, xaslıq və rayon pərqılıba. O, almaşduruş davamıdılı yuğuruludu. Yuğuruluş davamıdılı alğı basıdı. Bir dövlətnin manğan yolunun toğru xatalıqı bağa bir işte, Мойымы, шу дөләтнің әкваліғы ұйғын кәлген кәлмігелікіге. Дәвірнің тәрәқият еқіміғы маслашқан маслашмығалықыға. Қытсатның тәрәқияты, жәмиетнің үлгірліші, қалық тұрмышының яқшылнышы, жәмиетнің мұқым болышығы түрткі болалыған бұлалмығалықыға. Қалықның қолышы вә имайсығы ерішәліген ерішәлмігелікіге. Инсаниетнің тәрәқият ішілері үшін төкпі қошалыған қошалмағалықы қараш керек. Біз инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышқа қол тұтышып түрітгі болып, ұзақча тініш, ұмымүзлік бихәттер болған, ортақ гүлінідіған, очоқ, сұғдұрышчан, пакіз, гүзел дүнияны ортақ құрышымыз керек. Инсаният бір бүтін гәуде. Ер шары ортақ макан. Әрқандақ адам, әрқандақ дөлет, өзіңні біл, өзгіні қой дейелмейді. Инсаният бір яқыдың баш шықырып, inak belli ötüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını közlep, üzlüksüz ilgirlep, tehimi güzel kelgüsünü ortak yartışı gerek. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluş, bir hıl tüzümünü, yeni bir hıl tüzümünün ornuğa, bir hıl medenilikni, yeni bir hıl medenilikni ornuğa destiş bulmazdın, belki okşaş bulmağın icdimai tüzüm, okşaş bulmağın ideologiye, okşaş bulmağın tarih medeniyet, okşaş bulmağın terakkiyat seviyesindeki devletlerinin halkıra işlada ortak menfaatinip, hukuktun ortak behriman bulup, mesuliyetini ortak üstüge ilip, güzel dünya berpa kılıştaki en çok ortaklığın şekillendirişinden ibaret. Biz öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişti çıntırıp, İktisadi, icdimai terakkiyatının halkka tehimi yakşı bəxt yardışıga türütkü buluşumuz gerek. Kadimde cungoluklarda halkını hatırcam kılış, devletini idare kılışının asasıdır. Halkını bayaşat kılış, halkını hatırcam kılışının asasıdır deydiğen gebba. Terakkiyatka türütkü buluş, hatırcam yaşaş, kuşal koram işleş, her kaysi devlet halkının ortak arzusu. Xalqni gözləb tərəqqi qılğandıla tərəqqiyatın əhmiyyəti boludu. Xalq tayınıb tərəqqi qılğandıla tərəqqiyatın hərəkətləndirgüş gücü boludu. Dünyadakı hər qaysı dövlətlər xalqni mərkəz qılışdı çıntırıb, teximi yuqarı sifətlik, teximi ünümlük, teximi adil, teximi imkaniyyətlik sicil, teximi bexətər tərəqqiyatni tirişib işqa aşırışımız kerak. Terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıp, terakkiyatının tamponluğu, maslığı, sığdırışçalıkını aşırışımız gerek. Halkının terakki kılış iktidarını aşırıp, hem adem katnışıdığan, hem adem behriman buluduğan terakkiyat muhitini şekillendirip, terakkiyat neticilerden her bir devlet, her bir ademge tehimi köp, Teğimi adil nəp yetküzüdüğün tərəqiyyat vəziyetini yaratışımız gerek. Yıqında, mən 76. növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınıda dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsünü otturu qoydum. Hər qaysi dövlətlərinin ortaq tırışçalıq körüstüb, yeni taşıman öpki yalığı yuqımının dünya tərəqiyyatıqı bolğan zərbisini yeğib, 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralımısını tez əməliləşdürüb, Dünyavi terakkiyat ortak gevdisi berpa kılışını ümit kılımen. Biz hemkarlıkını küçeytip, insaniyet düşkelgen her hıl hırız ve dünyavi meselelerge ortak takabül turuşumuz gerek. Rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor xevpsizlik, biyo xevpsizlik hatarlık dünyavi meseleler halkıra cemiyetinin aldığı koyuldu. Tehimi sığdırışcan dünyavi idare kılış vəziyyeti, tehimi ünümlük köp tərəflik mexanizm, tehimi aktib rayon həmkarlıqını şəkilləndürgəndila, bulağa ünümlük takabül turğulu boludu. Kilimat özgürüşü, təbiyyətinin insanlığı bərgən agahlandırış signali. Dünyadaki hər qaysi dövlətlə əməli hərkəti arqılıq təbiyyət üçün bixətərlik pasılını çınsaqlap, işil əsli kəltürüş, Yeşil işləb çıxırış, yeşil istimalığı ilham verib, mədəni, sağlam durmuş usulunu şəkilləndiriş kütürütkü bulub, Adəm bilən təbiyyət inaq bili ötüdüğən əndizini şəkilləndirib, yaxşı ekologiyalik muhitini imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının tögüməz buluqıqı aylandırışımız gerek. Biz Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının opozi və ornini qəddi qoğdab, Həqiqi köp tərəbçilikini əmliyyətdə ortaq körsütçimiz gerek. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışıq türütkü buluşda küşlük Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıqa, dünyavi idarə qılış sistemisini ıslah qılış və bərpa qılışqı muhtacımız. Dünyadaki hər qaysi dövlətlə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yadro qılınğan xəlqara sistema, xəlqara qanun asas qılınğan xəlqara tərtib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipi asas qılınğan xəliqara münasibət asasi mizanını qovduşumuz kerek. Xəliqara qaydını pəqət Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıqı əza 193 دولت ortak tüzüdü. Ayrım dövletle ve dövletle guruyu belgilisi bulmaydı. Xalqaro qoidaga Birleşken Devletler Teşkilatı'na eza 193 devlet ortak raya kılış gerek. Bunun da müstesnalık bulmaydı. Hem bulmazlık gerek. Dünyadaki her kaysi devletle Birleşken Devletler Teşkilatı'nı hürmet kılış pozisyası da bulup, bu çoğun ailini yakşı asırışımız, yakşı kovdışımız, özümüzgi yakkallarını kubul kıladığan, yakmıgallarını kubul kılmaydığan işine hergiz kılmazlıkımız, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı insaniyetin tanışlığı ve terakkiyatıdan ibaret, yüksek işin ilgiri sürüşte teximu aktif rol oynaydıgan kılışımız gerek. Jongo, her kaysi devletler bilen birlikte ortak kengişiş, ortak berpa kılış, ortak bekriman buluş ideyesi de çın turup, hemkarlışış pikir yolu üstüde izdinip, hemkarlışış endisi de yenilik yaratıp, yeni vaziyetteki köp terapçilik emeliyetini üzlüksüz bir yetişini halaydı. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Ötmüşünü eslep bugünkü nezer salsak, ötken işladın örnek elip, kelgüsünü pemliyeleyimiz. Yeni tarihi pellede, Jongo teniş terakkiyat yolu da minişti çıntırıp, baştın ahır dünya tenişliğinin berpacısı boludu. Islahat içi bitiş yolu da minişti çıntırıp, baştın ahır dünya terakkiyatının tökpükarı boludu. Köp terapçilik yolu da minişti çıntırıp, baştın ahırı kalıqıra tertipnin koğduğutsu boludu. Oxşaş bir bulutnun yamğurdun yaşnayımız. Gerçe tağ deryalla ayırıp tursumu, oxşaş bir asmandiki aydın nurlanımız. Gerçe aramız yırak bolsumu. Hem meylen kol tutuşup, tarihnin toğru terpide turup, insaniyetnin terakiyat yönlişi terpide turup, dünyanın mengü teniş terakki kılış üçün, İnsaniyet təqdiri ortak gevdisi bərpa kılışkı türütkü buluş üçün boşaşmay küreş kılaylı. Köpçilik rəhmət.
1: Hörmətlik radio anlıqıcıla. Biz bugünkü ünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluq orni əsli kəlgərlikinin 50 yıllıkını hatırlayışı yığında kılgan sözünü anlattık.

dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programımızı avval qadakli yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Gultoqdi. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Kalbinur Kahar'ın Yürküm Sizden Namlık hikayesinin aldın kısımdan alakantık. Şu kıydımlık şefkatle boğan hapçılıktan kin, olanın paranı tekimi azlap geldi. İnanın etkanda o şefkatke içilip yiyilip yapılmaydıgan boldu. Ama azmetle boğan paranları ve uçuruşları bolsa bağansır köpü işke başladı. Azmetle her gün evet edilen uçurları onu şirin tuyğula kaynamığı çöndürdü. O, azmetle uçuraşkan kündün tatıp, hoddi tip-tini suda kayyatı rengbarlaşıp ketkende kez kaldı. Ondaqta, azmetle gün mireyi başka mağsızda bağımıdı. Ulanın keyingi günler kandaq bola. Bula kızıqsınız, dektoğunuz dağımlıq bugünkü radio jorna programımızda orlaştırılan Kalbinur Kahar'nın Yürküm Sizden Namlık hikayesinin devamıdı bolsın.

Azamat şu xusulluq naqşdan birini qoydi va uninga ayishib aytishqa boshladi. Badanlarni naqş ritmiga moslashtirib lingishtib qo'yatdi. Ammo shu topda mendagi xoshal, rohat kayfiyat allaqayoqlarga uchib ketgan bo'lib, kallamda nurg'un ziddiyatli xayollar hukm suratdi. Mana parvasiz shafqat bilan qachonlik qarsa g'imimni yab turadigan Azamat navbat bilan ko'z oldimga kelib, mendan har xil savollarni so'raydi. Azamat aytgan manzilga kelgan bo'lsak kerak. Oldi tarafdagi manzil rayonida bir munch kishilar suratga tushmoqda edi. Keldik, tushma. Mashinani mushayga to'xtatib, ichkiriga piyoda mamiz. Mashina bilan kirsak bo'lmadi, dedim men odamlarning ko'pligini ko'rib, sal o'ngaysizlangan holda. Ichiga mashina kirgizmaydi. U yerning go'zalligini piyoda minib ko'rsa, tehim huzurlangani bo'ladi, dedi Azamat. Biz manzil rayonining ichiga qarab mo'ldik. Bu yerning manzarasi haqiqatan go'zal edi. Shuning uchun odamlar ham ko'p edi. Men bir tanish bilish uchrab qolmasin deganganda Azamatga chandirmay pat-pat atrofimga qarab qo'yatdim. Azamat bu yer ko'p kelgan bo'lsa kerak, menga atrofdagi manzaralarni to'xtamay tushuntirib menglatdi. Voy, Gulmira, yaxshimi singlim? Sizmi kelibsiz-da? Oldi tarafdan menga qarab kulib kelyotgan xizmatdoshim Amina hadamni ko'rib, beshimga bir chalak sovuq suv quyayotgandek andikib ketdim. Voy, Amina da, yaxshimisiz? Sizmi aramoqli kelibsiz-da? Dedim jiddilish. Ha, bugun kuyog'lim bilan qizim demabdi-kan. Navro ballani o'ynatqash oynib kelay deb kelgan. Amina hadam kulimsirgan holda Azamatga bu kim degan ma'nida lappada qarab qo'ydi. Ha, yaxshi bo'pti hada. Men bu to'liqsiz o'tir maktabdagi savoqdoshim bilan oynib kelay deb kelgan. Mushi gapni qizirib tatirib yurib aralla dedim. Ha, idorga borganda ko'rishamiz singlim. Amina hadam muloyim kulimsirab biz bilan xo'shlashib ketib qoldi. Kim u? Deb so'rdi Azamat. Xizmatdoshim, deb javob berdim qisqa. Ha, jura, ishkirlab kiraylik, dedi Azamat parvosizlar. Davomliq manzara ko'rish kirayimi qolmagan edi. Amina hadamning uchrab qolganligidan biyaram bo'lib ketib yotdi. Amina hadam idoramizga yosh qichon, hurmatga sazovar xizmatdoshimiz edi. Uning yo'ldoshi 15 yil burun kesal savadan olamdan o'tgan. U shuncha yillardan beri ikki balasini yolg'iz beqib, oliy maktabda o'qitib, yaramoq odam qilib tarbiyalab chiqqan edi. Idoradagi yoshlarga doim uyni qandoq tutish, farzandni qandoq tarbiyalash to'g'risidagi tajribalarini so'zlab beradi. Yoshlarni vafodor, tirishchan, axloqli, kuyimchan, qaysar bo'lishga undaydi. Turmushda yo'liqqan qiyinchiliklari bo'lsa, chamining yetishchi yordam beradi. U shafqatga bek amroq bo'lib, doim menga shafqatning siz bilan to'y qilgani uning baxti. Shafqat bilan to'y qilganingiz sizning ta'lingiz singlim. Shafqatning yechiligi bolalar sirti o'yin tomoshadan mehrni uzanmaydi. Qarang uningga, shundoq tirishchan. Hozir lahilay sohasida optalimdan chiqadi. Kelgusida quldan cho'q ishlar keladi deydi. Azamat bo'ldi qaytib ketaylichu. Vaqtni bir yeg berib qapti. Ballarni cho'ng uyini yondirib kelib, yana atning tayyorligini qilmasam bo'lmaydi. Dedim, biyaramlikimni yo'shiramay. Bo'ladi, qaytaylik. Dedi Azamat. U tutilib ketgan chiroyimdan hozirgi kayfiyatimni his qilgan bo'lsam, ortiq gap qilmadi. Shunda qilib, bugungi tog' saylisi ko'ngilsiz oxirlashib, Azamatning bir stakan qahva ichish taklifini rad qilib, ballarimni ilib uyga qaytib keldim. Kech tamoqdan keyin Shafqat qaytib keldi. U bahli charchab ketgan bo'lsa kerak, chiroyidan qorg'iliq to'kilib turardi. Men bugungi biyaramligimni yashirib, uning tamoqini isitib beribla yotoq uyimga kirib ketdim. Azamatning bugun aytgan so'zlari quloq tomda qayta-qayta jaranglab o'tardi. Uni meni yaxshi ko'rman degan emasmi? Ajaba, arab bilan ayol o'tirsa, rostini haqiqiy do'stlik bo'lmaganmi? Uning bilan bo'lgan do'stligimni oxirlashtirishim kerakmi qandoq? Biroq, onundan uchrashgan kundan boshlab turmushim xoshalik cho'mgan edi. Agar uni yo'qotib qo'ysam, ilgirgi tushkun hayotimga qaytib qolamanmi? Mening Azamat bilan bo'lgan do'stligim boshqalar so'zlab yurgan oshindarchilik munosabatiga tabarmidi? Yo'q, cho'qib undaq emas. Biz faqat savoqdosh ham do'st xolos. Aramizda chekinib oshgan munosabatlar bo'lgani yo'q.
şefkatke hem ailem ki yüz kelemegedek bir iş kılgınımı yok. Umu, bugün eydiğim, ben sizin turmuşunuzu dağılıkınmayım. Kandak yaşayışını tallaş, özünüzün ıhtiyarı. Sizden mu, hoşal yürüyüş hukukunuz badep. Meninçe, kız oğul otursakki dostluğunun mevcut buluşu, naidin normal hadisi. Bu fakat bizden karşı taraflan boğan mecazimizden çıkışıdığan, çıkışamaydığalıqıgı münasifetlik halas. Azimetnin meni yaxşı görmen deyişi, dostluğunun bir xil ifadesi buluşu mümkün. Kim özün dostunu yaxşı görmeydi? Özüm bilen uzak munduşup, ahri özümge təsəlli tapdım. Ədiyen işqi kesim, azimetten yeni uçur geldi. Uçuru da, o hazır ayrı durumda ikerlikini. İşkiri ölgedeki zavutla bilen toxtan tüzgülü bardağalıqını. Bir əbdedinkin qaytip kilağalıqını etkan edin. Onunla yolda dikkat kılışını, salamet qaytip kilişini eğitip, uçur qaytırdım. Aslı onunla akşam oylu qalırımını. Onun bilen doğumluq dostluq münasuydumunu saxlap qağımba ikerlikini etmaqçı idim. Ama fırsat bulmadı. Nemişkikin bu bir kanç günde kolum tüzük işkimi bağmadı. Azmettin uçur kəyemi dodab pat pat telefonum qarab qoyaddı. Əbsus, onundan uçur kəmey batatdı. Azmet yox bu küllədə, yəni iqin sudak teniş durmuşum qaytib gəldi. Onundan əhval sorab əvətkən uçurlarımı cevapsız idi. O qoya hayatımdan manımışındaq cimcidli yuqab getirdiğandək əndiş qılatdı. Onu tezirə qaytib kəskən də etdim. Çünki bu bir qanç gündə onun qıdaydığan gəplərim şıxılıb getkən idi. Bugün axıra onundan telefon gəldi. Dərhal telefonu ilib koridorga çıxdım. Bəy, Gülmirə, yaxşı durdunuz mu? Əzimətnin mulayim avaz anlandı. Əzimət, bu hamısız, bəyli yuqab getdiniz qo, bərə iş bulmağandı, hə? Dəb sordum, səlci deyilişim. Yaqay, nemiş buladdı? Bu tərəfdəki işlərimiz pək aldıra şok qaldı. Uçur yolu qıdək vaxtınızın çıxmıqalıqı işəməyəm. Dedim, narazılıqını ifadlə. Siyğınıb qapsız da, şu, sizini taza siyğınsın da. Ötəb birinə, nemilən deydiğən siz? Mən şu, səl ənsirəb qaldım. Əzimət külüb getdi. Çaq-çaq qoydum. Qapı mənə, məndən ənsir yəlikinizdən bəkli xoşal buldum. Bu yedik işlerim şundaq oğuşluq buldu. Sizge bağanda dəb bermen. Maqul, özünüz salamet bosunuzlu buldu. Mən ət küşt qaytib gilmən. Sizni ət keş, visal qahvəxanısı saxlısam qandaq. Buludu, əmsi ət keşti görüşəyli. Telefonunu qoyub, kəynimgi burluşumğa, kəynimdə man qarab durğun Aminə hədəmini görüb,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşaşla yeniçi məzmunlar bilen huzurunlar yetip geldi. Programımızı avaz kadar yaptırıp anlaydı kalıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlar, Şeyin Güldoğdu.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldik. Programımızı aval kırıkı yaxtırıp anlayıdağalıqınlar işiniz. Mən riyasetçi dostlar Şelin Güldoğdu.

Başlık, şundaq, bir aptik ruhsat sordum. Belki oturgu katnışamaslığı mümkün. Uzunum bir tayarlı kığınım ras. Bırak, kıyın adam ağırıp kaptı. Onunla bir mezgil hemrah bulmasam bulmaydı. İhtimal ahvalı yakışı bulmasa, yeni köprek ruhsat sorayım. Sizden hıcıl kıldığım buldum. Bu yıllık mukafat pulumunu aldın ettirsem bulam. Heh, makul, rahmet sizge. Kileyli tekim tırışıp işleyim. Makul başlık. Başlığınız mı? Dep sordum onunla. Şundaq. Xizmetinizge təsir etilgan iş buldu ha? Bu neyim degin ağız? Atanımız həmmidim mühim. Dadam saqayganda mən yan tırışıp işlesem buludu. Çık oylama. Elimi çoğunla bizge pəkat eğirciliğin səpahmadı. Ağzımda demeginin bilen aldıraşıq tüpeldin pat-pat yoxlap baramığınımga. Əhval sorab turamığınımga mən mi xeyceldim? Ənsirmem. Mənli bulduken mən dadımızın yaxşı davaldımız. Rəhmet şəpqat. Dedim onun kulunu tutup. Neyimge rahmet edisiniz? Mən deyən sizin eriniz. Sizin atanınız benim mi atanı? Siz yığılısınız, mən mi azablanım? Mən hayat durup, siz cephada qalsınız, benim yürküm ağrıydı. Xanqama. O, şundaq deyəş, mənzimini yeni içimdik koydu. Biz, Talı Bazırdın bir monci nərs gereklərini seti bağandın ki, ballanı məktəblərdən ilə aldıq. İşkimizden birlik həgərlikimizini görüb, işki balam şundaq hoş bub getdi. Olup mu, dılınaz hoşalıqıda kıldığın kılıq tapamayla kaldı. Şefkat, bizini öyü apırıq koyup ayrı durumda kertti. Ballarım, çoğunda da çoğun apırlarının kildiğalıqını anlap, teğimi hoşalıq oldu. Şügürüp yürüp, öylerini yığıştırıp, çıraylıq kiyimlerini kiyişke başladı. Mən mu, tamak tutuş kıldım. Apam dadam o, öz kolumla tamak etip bəhmiginimge uzun yıllar bop getken idi. Tuyuqsız telefonumu uçur geldi. Şefkat mı doğdayıp şügürüp yürüp telefonun kolumu aldım. Uçur ni əzəmət qalğan idi. Gülmire, mən hazır ayrı durumda. Biletim ni bugün keşke almaştırdım. Sizin heyran kaldırılığan soğuttum ba. Ədi çüt görüşeylim. Uçur ni uqup olupla cevap qaytırdım. Əzəmət, keçirin. Əmdi sizden görüşemeymen. Bana yetküzgen savaqtaşlıq mihrinizge rəhmət. İşleriniz teximi onuşluq və nəticilik bulsun. Muş günlədə ilimi sizini pek avar kıldım. Dostluğumuz muşi yekci bulsun. Əzəmətdən uçur qaytmadı. İhtimal, məndən rəncigən buluşu mümkün. Mən onun ön didarını, ön didarımdan yüyüb etdim. Çıraylıq dastığınımını silib, üstəlini nazu nimətləyə toldurdum. Öy içi, tamaqlı mezlik buruqı bilən ballarımın kürk sadalırıqı lıq dolğan idi. Közlerim şikti idi. Benim ən suyumlu kişilerim səl durubla, bəxt pırab durğan üyümge kirib, siyğiniş və muhabbet bilən meni qıçaqlaydı.

Bizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: dedi professor, qoşumç qilaman deb onun sözünü bölüp. Ondan yana fikrini davam qildi. Yaq, mening demekçi boğunim, Perpasov iniq otturgu qoygandek, sezgü təsiratını asas qiladigan bolsa, uçaqda biz bu iki tüşençini qattıq pariqlendirişimiz gerek. Levin emdi ulanın gəplirge qulaq salğısı gelmey, professorunun keçişini saklap cimcit olturdu.
1: Şirani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen, bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin varlık cephasını tatıp, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansısının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

bizning ortiqchiligimizdir balkim. Ammo ishlarni cho'ngaytib so'zlash, boshqalarni masxir qilishlar orqali ko'nglimizni xushol qildigan ishlarimizmi yo'q emas. Men sang shuni deb qo'yay. Agar biz yerlik avtonomiya jamiyatining huquqini Yevropadagi har qandoq bir davlatga, masalan olaylik, Germaniyaga yoki Angliyaga beradigan bo'lsak, ularning bu huquqni erkinlikka aylantirib yetish cho'qim. Ammo bizning qo'limizda-chi? U bir xil masxiraga aylanib kelyapti. Uningga nima mal? Dedi Levin sal o'kingandek qilib. Мен яқында шунда қарарға кеп қалдым. Бұрын бүтін вүжудым біле оның ішлерге берілген. Болмады. Амал қыламадым. Күчім жетмеді. Күчің жетмейді емес, деді Кознышев. Оныңға болған қарышың тоғыр болмаған. Бәлкім шундақтыр, деді Левин, кейіпсіз халда жауап беріп. Саңа бір кепті деп қояй. Yaqında inim Nikolay yana bu yerga kepti dek. Nikolay Levinning o'z akisi. Kozneshevning ona bir ota boshqa inisi edi. U o'zini vayron qilib, barliq besotini so'rib tugatgan. Hozir eng namrat odamlar qatorida hayot kechiryapti. Qarindoshlar bilanmi ado juda bo'lishib ketgan edi. Rasma deb to'lab ketdi qo'rqunish aralash Levin. Sen qandoq bilding? Prokofiy uni ko'chada ko'ribdi. U Mashada Moskvadimikan? U zodi nadikan? Sen bilamsan? Levin xuddi hozirlik ko'chaga chiqib uni izlaydigandek o'rnidan turib ketdi. Sanga bu gapni demasam bo'ptikan, dedi Kozneshev. Inisinin haya calınıp ketip atkan halatını köygendin kiin beşini çayqap. Mən adam evetip onun turup atkan cayını taptim. Trobingi kərz op kaptiken, kərzlerini tölü bitip, kərz öcetlerini özüge evetip bədim. Mən şünçilik işlanı kısam, o mağı nemi dəp cevap berip du biləm sən? Kozneshev siyah sümürtüdüğən kəğazının ostiga bostirib qo'ygan bir bog'oqchini chiqirib inisiga berdi. Levin bog'oqchidagi qog'i putidek yozilgan tonish xatlarni tonidi. Uningga "Men sizlarning kelib meni avor qilmasliklaringizni so'rayman. Shunda qilsanglar, buni men suyumli qarindoshlarimning menga qilgan birdan-bir shafqati deb bilgan bo'lardim." Nikolay Levin degan gaplar yozilgan edi. Levin xatni o'qib bo'lib, beshini ko'tirmay, qo'lida xat Kozneshevning oldiga keldi. U bugundan boshlab u bechor akisini unutib ketmoqchi bo'ldi. Lekin yana undoq qilishni o'zi uchun nomus deb o'ylab qoldi. Bu ikki xil o'y uni qiynab turibdi. Xatdan ma'lumki, u meni haqoratga qo'ymoqchi, dedi Kozneshev sözünü davam kılıp. Ama ondak kılış onun kolu dinkenmeydi. Men onun yardım kılışını oylugan. Hazır karısam, o amalsızlıktan kılılgan işken. Şundak, şundak, dedi Levin arka arkadın. Men senin onun tutkan pozisyonunu düşünümen. Hem onu çoğun bilimen. Şundaqtımı berip onu körüp gelay. Körüp gelsen, körüp gel. Meningçe, bamığının yaxşı, dedi Kozneshev. Men de onu seni küşkürtüp, men bilen zidiyetleştirip koyam ekin, deydiğen endişi yok. Lekin, yanılı seni bamığını tüzükmekin, deymen. Onun yardım kılımen dep mi kılanmay sen? Meyli, kandak oylasan şun dakikın. Yardım berişki amal kılanmısan mı meyli? Adamın jürik içi dımaydı ki.

0: 오는가?
1: 엠마 biz kirip ketdik. İyik balıları tönögüllü küçük idi. Manı bugün çoğun iyiklağı aylandı.
0: Fransız momay külüp durup sözünü davam kıldı. U üç hedi sınılını hazıl kılıp, Angliya çöçeklerdeki üç iyik okuştu vatattı.
1: Sizden ulanı aşındak okşatkallıkınız iyisinizdi mi?
0: Levin bu gapni qachon deganligini butunlay unutib ketgan edi. Ammo Momay bu o'qitishni to'lim yaxshi ko'rgachga 10 yildan beri unutmay chaqchaq o'rinda so'zlab kelyapti.
1: Bering, bering, billi teylinla. Bizning kiti hozir kankini ajoyib yaxshi teyildigan bo'lib ketdi. Shundoqmi?
0: Levin Kitty'nin yanına bağında onun çırayı baykıdek tutuk emez. Karaşlardı mı bir kıl samimilik ve kızgınlık çıkıp durattı. Ama Levin'a onundaki o kızgınlık, işçige kandaktır bir kıl yasalmı temkillik okşa bırak getirdiğin olaydı bir nersi yoşurungandek bilinip azırak tutulup kaldı. Kitty yaşangan bu aile okutkutu sakkıdı sözlep gitti. Onun gayri adetlerini mi tılgıyılıp koydu. Arkadın Levin'nin turmuş ehvalını sordu. Kışta yazdı turup zerikmem siz? Dep sordu o Levin'din. Yak zerikmeymen. Eksçe şunçilik aldıraş bop gitmen. Levin onun sualı cevap beri bitip, özünün onun temkin turup kılıvatkan geplerinin iskencisi gibi düşüp gelip, yeni kışkırgan çağdaki eylik kündükidek onundan halkıp gitelmeyi vatkallıkını es kılıp kaldı.
1: Siz bu yerde bir mezgil turamsız?
0: Bilmeymen. Levin şundak cevap verdi. Lekin neme digerlikini bilmedi. Eğer men yeni onun muşundak sılık spay geplerinin iskencisi küçüp kaldıgan bolsam, uçakta yeni bir ketim kuruk kaytıp geçişim mümkün. Dep oylap, bu hıl haletini buzup taşlaş kararı geldi.
1: Nemiş ki bilmeysiz?
0: Bilmeymen. Bilişim sizge bağlıq, dedi o. Ama o gapni kılıp koyup, şu an ensizlik küçüp kaldı. Kitty bu gapni anlamadı mı, ya ki anlaşna halamadı mı, müdürüp ketkendek bir hareketini kılıpla, işittik onun yeniden neri ketti. Şu manganca, Linno hanımının yenigi berip, onun bir nimelerini dep, andın ayalla ayak almaştırdığan küçük öğlenin birigi karap teyilip mandı.
1: Vay tanrım, ben neymiş kıldım? Mağı yardım begin. Mağı yol kösetkin.
0: Levin tanrıgı tevinişki başıldı. Hem bu dert elemini besiş üçün katık hareketlerini kılıp, muz üstüge çok küçük çemberlerini sızıvetkisi gelip gitti. Şu aralıkta yeniden yetişip çıkan yaş bir kanki mahiri, ağzı da tamaka, putu da kanki, kahvehaneden çıkıp, pelempeydin bir bas kuş, bir bas kuştun sekrep çüşkü başıldı. Ayıga astı da muzdan gıcırlığan avazı gelip durattı. O ahır pelempeydin çüşüp bulup, kollarının yukurdun çüşüvatkan çağdaki halatını özgertmeyi muz üstü de teyilişki başıldı. Voy, bu bir yeni icadiyat ku. Levin öz özü şundak dep, onu dorap bakmakçı boldı.
1: İhtiyat kılın. Yıkılıp düşsünüz ölüsüz.
0: Dep vakırdı Nikolay Şerbatski onunga. Angıça Levin pelempeynin üstüge çıkıp bolgan idi. O baykı balını dorap, İki kolunu ken kerip turuş yolu bilen, meş kılıp kömügen bu muz deliş usulu da tanpınlıkını saklap, pelempeydin bas kuş mu bas kuş teyilip çüşkü başıldı. En ağırkı bir bas kuş kalganda putlaşıp getip, bir kolu bilen muzunu tutuvaldı. ve yine tezla tenponluğunu eslige keltürüp, huşal halda muz üstüde teyilip getti. Bu adam ne mi digen estaydıl, hem yekışlık. Del şu çağda, Lenno bilen küçük yağaç öydün çıkıp gelivatkan kiti, çırayı da yıkımlık külke. Levin'a hudu özünün söyümlük aksığı kargandek karap, könlüdün şu hiyalını ötküzdi. Acaba men hatalaşkan demem mi? Ya ki bire işte hata kıp koydum mu? Ula mene, huluk çıkırıp özünü körsütüşkü amırak sen deyiş etti. Onun kuşunda kıgan demem mi? Onu yakış kömeydiğinimle bilmem. Ama onun bilen bir yerde bolsam, nemiş kudur könlüm kötürülüp kalıdı. O hakikaten obdan adam. Lekin, o mağın nemiş kondak yap kalıdı. Kattık hareket kılgaçka, Levin'nin yüzü hüp bide kızırıp ketken idi. O Keti'nin kaytmakçı bolu atkallıkını. Apsının pelenpeynin üstü de onu saklap turgallıkını körüp turuplu kaldı. Ve sel o elini velip, andın nait tezlikte ayığını almaştırıp, ulanın kaynedin iştik menip, hayvanatla bağıtısının dervazısı aldığı bağanda yetişip aldı. Siz bilen görüşkünümge bek mi hursam ben? Dedi Kinez hanım. Biz burunkuğu okşaşla her haftanın 4. günü mihmallar bilen bile bulumuz. Bu gepçe bugün işken de. Eğer kileleydiğen bozsunuz, bizni tolumu hoşal kılattınız. Dedi Kinez hanım soğuk rak telepuzda. Apsının bundak soğuk muamelesi Keti'ni bir aram kılıp koydu. Şunun bilen o apsının bu kılıkını yapmakçı boldu da, kendini kayırılıp, Levin'i karap külüp koydu. Körüş kiçi hayır, dedi. Şu arlıkta şilepsini kıysaytıp giyen, çırayı parkırap, közleri çaknap durgan Oblonski, galip kişilerinin kuşallıkı okşaş bir kıl kuşallık bilen, hayvanatla bağıtısığı kırıp geldi. Ama kaynanısını körüp, önü üçüp, onun dolinin salametlik ehvalı toğırlık sorgan suallarga gemkin kıyafeti turup cevap verdi. O kaynanısı bilen enişunda galet turup bir neçe yığız paranglaşkan dinkin, meydisini kerip koyup, Levin'ni koltuklu aldı. Hazırlı mağımız mı? Sorudu o Levin'din. Her vakit seni oylap yürettim. Kegin'in obdan boldi. Beni acayip huşal kıldın. Dedi o Levin'a menilik karap koyup. Yür, kettok. Dedi Levin huşal taulap. Körüş kiçi hayır digen söz tekçi onun kulukudun ketmigen idi. Şu gepni kılgan çağdı ki Keti'nin tebessümü toyungan çırayı köz aldı da tekçi cula alınıp durattı. Angliya mihmanxanası mı ya ki Ermitaj mihmanxanası mı? Bana bərbir. Emilse Angliya mihmanxanası baraylı, dedi Oblonski. Onun Angliya mihmanxanasını tallışı bu mihmanxanığa Ermitaj mihmanxanası dikilerge karğanda köpürek kərzgi boğulup kalgallıqıdın idi. Şundaq əhvalda uladın özünü kaçırsı bolmaydı. Peytunun bağ mı? Bu yakşı boldi. Mən peytunumunu kaytırıp itay. İşki ağına yol boyu gəp kılışmay cimcit mağdı. Levin'nin hiyali Keti'nin çırayıdaki baykı özgürüşünün səbəbi deydi. Gah bu işki bolgan işensisi tolup taşattı. Gah ümitsizlik kipetip, öz arzusunun əməlgi eşşiğa işenç kılalmaydı. Yani turupla Keti'nin uçuk çırayını, körüş kiçi hayır degen sözünü oylap, özünü başka bir adamga ayılınıp kelivatkan dekmeyiz kılattı. Oblonski bolsa, kandak tamaklarını buyurtuşunu oylap keti vatattı. Sen kalkan belikni yakış görettin go? Sorudu Oblonski mihmanxanığa bağandın kiyin Levin'din. Nemi deysen? qaytırıp

0: Sen buyurutkan tamaklarını beni yaratmay kele vatam dikiyen dep oylap kanma. Mağı çok, kandaklı tamak bolsa boluyu verdi. Elbet şundak, nemeli deme tamak yiyiş, hayattaki en rahat işlerinin biri. Dedi Oblonski. Hoş ağine. Ondak bolsa bizge 20, yak 20 bek az. 30 tal ustırtısa keltürgen. Kapos çorpısı mı ba? Gözsüz çorpa, dedi Tatar Bovay, onun buyrutmasını Fransızca tekrarlap. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellisigi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığının lağı rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, endi diqqatingizla stansiyamızın başka sarkıl programları da bolsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Менің сайдек әйгішшім білән, о башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бұла.
1: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа Psikolog davalı sahmo.
3: Aktif yüzünü men. Özümle özgerti men. Azıraklı özgürüş mu? Meni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
4: Psikolog sağlamlıkına kümül böleydi.
5: Sağlamlık bastığınımızda.
6: Talındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azırak salaydı. Obdan talasak, sağlam ozuqını alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamaktan kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

ishqa daxli qilish pulini hisoblashda muhimi amaliy ziyonga qartiladi. Urumchi shahridan Fu Apandi mundaq maslahat so'radi. Ayolim velosiped minib ketayotganda Nan Family kaydigan avtomobil soqitib yorlandi. Kungan qatnash boshqarish tarmoqi Nan Familyning hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Ayolimning oylik o'tirchi maoshi 4500 yendan oshatdi. Balnisda yotgan ham dam elayotgan mezgilda idora har oyda uningga 1000 yendan ortiq tuban kafolat maoshi tarqatdi. Nan Familyning ishqi daxli pulish pulidan ayolimning

0: Piş bək təstisə, bəzlə turmuş bəkçə balıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
5: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
5: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kirdi. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
4: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sizlerle rahmet. Sizlerden hoşçakalın. Sizlerle kurulabilen. Bırak ertedeki programlarımız tekrarlardır. Anlaştığı herkes unutulmamalıysa. Eğer programlarımızda vaktini anlayamayı kalkan bulsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalan vakitte kalan anlayamayı bulurdu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Hamidullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon adı da Selanol Dostumla Abdursun Abdurin.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 4. günü, Şembe. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar. Ben Güzel Nuruzi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Merkezi Erbi Komitet Şancanlık Erbi Ünvanı Biriş Murasım ötküzdi. Xi Jinping buyruknamı bədi. Hemde ünvan berilgen komandırlarını tebrikledi. Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılını tebrikleş yığını kılgan sözünün kitapçısı nəşir kılındı. Xi Jinping'nin təhlükü binaen Nambiya Zontu'nı Cungu'a ziyaret kekilidu. Başucu Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılını tebrikleş yığını kılgan mühim sözü, caylatki kadırla ve ammarsıda kızgın inkas qozgıdı. Govyan Partgrupsi yığını Lijan'ın riyasetçilik geçildi. Yığında başucu Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılını tebrikleş yığını kılgan mühim sözünün royi ve Xi Jinping partiya kurulışı ideyası ügünüldü ve ızçılaştırıldı. Dinsiyosyan katlaştı. Emde dektalar haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Merkezi Hərbi Komitetinin Şancanlıq Hərbi Unvanı Beriş Mürasimi 7. ayının 3. günü Beijing 1. avğust binasında ötküzüldü. Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping Unvan Beriş Mürasimi'ne katlaştı. Üçtün burun saat 10:30 minut ötkenlerde Unvan Beriş Mürasimi Cunha Xalq Cumhuriyeti'nin Heyvetlik Dövlet Şehri Sadası içinde başlandı. Merkez Hərbi Komitetinin muavin reisi Jiang Xingmin Unvan Beriş Mürasimi'ne riyasetçilik kıldı. Hem Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping imzalagan Şancanlıq Hərbi Unvanı Beriş buyruğunu okudu. Xi Jinping Şancanlıq Hərbi Unvanı berilgen Merkezi Hərbi Komitet İntizam Təşkürüş Komitetinin şujisi, koşumça Merkezi Hərbi Komitet Reviziya Komitetinin modiri Jiang Shuguang, Ava Armiyasının komandanı Wang Gang'a buyruğnamı berip tebrikledi. Şancanlıq Hərbi Unvan Pagoni takıgan iki komandir Xi Jinping'a salam berdi. Murasimga katnaşkan barlıq yoldaşlarga salam berdi. Meydanda kızgın alkı sadaları yangırdı. Unvan Beriş Murasimi Cungu Xalq Azatlıq Armiyasının yangıraq armiye marşı sadası içide ahırlaştı. Arkadın Xi Jinping Katarlıq rehberi yoldaşla Şancanlıq Hərbi Unvanı berilgen komandırla bilen hatırı suretki düştü. Hərbi Komitet organının her qaysi tarmaqları, armiyenin Beijing'de turuşluq alaqadar orullarının asaslıq məsulları qatarlıqlar unvan beriş mürasımıqı qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Cungu Kompartisi Mərkizi Komitetinin başucisi, dövlət rəisi, Mərkizi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping'in Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılını tebrikleş yığını kılgan sözünün kitapçısı, Xalq Nəşriyat tərəfindən nəşir kılınıp, şu gündən başlayıp bütün memleketteki Şinhua kitapxanalarda tarqıtıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping'nin təhlüvigi binaen, Nambiya Cumhuriyetinin zontuğu Nitombo, Nandi, Nidaiti va 7. ayının 5. gündən 11. günü geçə Cungu'da dövlət işleri ziyaretı da buludu.
1: Stansımız xəbəri. Aslı maksat ve buruşunu çıngıtıp, devir cevap kağızını pütüş. Başucu Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılını tebrikleş yığında kılgan mühim sözü, bütün memleketinin arkayısı caylarda kızgın inkas kozgap, milyonluğun xalıqını yeni musabıda casaret bilen ilgirlep, yeni devirde tök yartışka ilhamlandırdı. Köpçülük munulanı büldürdü. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün mol mezmuni ve royi mayetini çoğunkur özleştirip, əsli məqsətini unutmay, burışını əsli çın saxlap, partiyanın isil xıslatını üzüksüz əvcaldırıp, dəvir ve xalqa yüzkilerlikdək yeni neticilerini tırış bir yardımız. Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılını təbrikləş yığında Başucu Xi Jinping, 105 yıldan buyan partiyimiz Cungu xalqını bəxtki eriştiriş, Cunha milletini gülendirişten ibaret asli maksat ve buruşunu baştan ahir çın saxlap, boşaşmay küreş kılıç devamıda tarix sayıbsı da çaxınıp durduğun uluğ muhabbetlerini kolu keltirdi deyip təkidledi. Baş ucinin jaranlıq sözleri kişiler kalbiga bivasta ornap, casaret bilen ilgirleş kudretli küçünü mücassamledi. Jiangxi ölkisi Jingangshan şehri Moping Bazarlıq Partikomunun maun şujisi Yifi Munulanı bildirdi. Baş şujinin mühim sözünü anladım. Samimi tapşırıq kişini cəsarət bilən ilgirləş gündəydi. 2017 yılı Cingangshan memleket boyunca aldı bilən namratlıq qalpıqını çörüp taşladı. Namratlıqdan qutulduruş ötkülük ucum qılış cengi qalbisini qolu kəltürüşdün, yezi kentlərini güləndürüşünü umumizlik ilgir sürüşkicə biz kəsib süptünü öztürüş, xalq turmuşunu yaxşılaş, ammanın kırımını aşırışını puxta yaxşı işləp, Başucu'nun konu inqilabı rayılağı boğan ğamxorluqı və zor ümidigə əmili nəticələrimiz bilən cavab qaytırmız. Ningxia, Yinchuan şəhəri Jinfeng rayonu Fengyi məhəlləsinin ahalısı Ma Yulian munulanı bildirdi. Başucu'nun 105 yıl boşaşmayı köreş qiliş, Cungu xalqının istiqbali və təqdirini tüptün özgərtdi digən sözlərini anlap, intayın hayacallandım. Dövlətinin namrat, aciz halətdən ұлыл гүлініш қарап маңғалықыны пұқралы әң чонқыр ес қылды. Азыр балланың мәктәпті оқышы, яшанғаланың давалынышы найт қолайлық. Мәхәлі бағычығы оқшайды. Партияның күшілік рәкбәлігі болғашқа кәлгізге ішенчіміз камыл. Юннан өксі Нужаң Лису Аптоном областы Долунжаң езлік партикомның мауын шужесі Жаңбин мұндақ деді. Джунгу Компартиясының күшілік рәкбәлігі де Чигра районымызда алым шымыл өзгіріш болды. Dulun milleti adi usulda tarixçilik qıladigan ibtidai turmuş bilan üzül-kesil xoşlaşıp, 1000 yılını bir atlaşdak tarixi halqışını işqa aşırdı. Biz Başujinin samimi tapşırıqını əsasçın saxlap, partiya qurulışını itekçi qılıp, özgüç kəsiblərini çunqır qezip, yezi kəntlərini gülləndiriş, millətlər itibaqlıqı, çigra müdafiəsini küçəyçitki türlü xizmətlərini puxta ilgiri sürümüz. 105 yıldan buyan avlatma avlat Cungu komünistleri Cungu xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, kürəş davamında özüksiz şallıq nəticə yaratdı. Baş şuji Xi Jinpingin mühim sözü Cungu kompartiyasının nəmə üçün qabıl ikənliyinin açıqışlıq şifrini çoğqır içib bədi. Yeni musabıda barlıq Cungu komünistlerinin işənçini çıngıtıb, davamlıq kürəş qilişi doğrusda inək tələblərini oturuq qoydu. İşki münəvvər bir ilgar boyunca taqdirlənən Libo munulanı bildirdi. Naq meydanda başuji Xi Jinpingning mühim sözünü anlap, partiyaning umumizlik rahbarligida chiqib turishning barliq qiyin o'tganlarni yengishning tub kapal tikkanligini chunqur his qildim. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilib, fan tadqiqot o'tkiliga hujum qilish prinsipida partiya a'zolarining avangardlik, namunalik rolini to'liq joriy qildirib, fan texnika kuchlik davlati qurishni tezlatish uchun yana yangi to'p qo'shimiz. İşki münəvvər bir ilgar boyunca təqdirlənən Li Xiao munulanı bildirdi. Vumun Tağlıq rayonunda mən yezkəntlərinin qiyabdı da aləm şimul özgürüş bolğallıqı. Xəlq turmuşu işlərdə zor ilgirəşlərinin qolu kəltürülgəlikəgə qovaq boldum. Bu özgürüşlər partiyamızın uluq, şərəblik, toğrı partiya bolışqa tamamən münasib ikkəliğini toluq ispatladı. Biz 6 başdan axırdan ibarat esil xislətkə yaxşı varislik qılıb, yaxşı cari qıldırıb, yurtdaşlarını zamanəvi tağlıq alaylıqıqı igə yuqru ünümlük yeziligini birlikdə taraqi qıldırışı yetəkləb, yurtdaşlarının turmuşunu barğan sıra yaxşılayımız. Vaqıt saxlap durmaydı, tarix saxlap durmaydı. Başuji Xi Jinpingin mühim sözü kişini cəsarət bilən ilgirləşk ündəb, bütün partiyagə tərişib, yeni tarixi şallıq nəticələrini yaratış uluğu çakırıq çıxadı. Пән техникада яңлык ярчытыгы өткәлгә һөҗүм кылыш басыдан ислахат эчевичнең алдынгы сепегече. Езаны гүлләндерүчтәге бепаян далаладан халык турмышны яхшылаштыгы асас катламның беренче сепегече юлда Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитетының күчлек рәхбәрлегендә бүгенге Джунгу халыгы өзигә ишенеш, өзигә тайныш, өзине кудрат таптырыш кыяпты белән техим гүзәл кәлгүзгә кадам ташламакта. Jungu qatnash guruhi Tianjin su yo'li idorasi Tiankun nomli paroxodni tadqiq qilib yasash injeneri Yang Junjun munulani bildirdi. Bosh shuji Xi Jinping yangi davr yangi musobada partiyaning burch vazifasini ishga oshirish barliq Jungu kommunistlaridan ishonchni chingitib, davomli kurash qilishni talab qiladi deb ko'rsatdi. Biz yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepish burchini onliq zimimizga elib, yangilik yaratishdagi tashabbuskorlik huquqi Taraqqiyatdagi təşəbbüskarlıq hüququnu qətiy təvrənməy öz qulumuzda çıng tutub, çoğ dövlətinin texim köp mühim qurallarını yasab, Cunha millətinin uluq gülünüsünü işqaşırış üçün küç qoşumuz. Xaynan ölkülük partikum ıslatını umumizik çoğqırlaşdırış işxansı, xalqıra həmkarlıq başqarımızın başlığı Çi Jingvin mundaq dedi. Baş şujinin mühim sözünü anlap qalbim iftiharlıq tuyğusu və buruş tuyğusu toldu. партия мәркізі комитеті Хайнанға әркін соды порты құрыштың ібарат мұйым бұрышын үйкледі. Біз іш орнымыздығы мәсуетімізгі бірләштіріп, партияның есіл қысытыны үзіксіз жарай қолдырымыз. Түзімдік әчевтішіне пұқтқадан білән кенайтып, Хайнан әркін соды портыны дөлтіміздің еңі дәвірдігі сұртқы әчевтішіне мұйым дәрвасы ғайландырымыз. Шуңан ең районы партия қызметі комитетінің азасы Лю Джилиан мұндақ деді. Баш жүзі Си Цзиньпин партия халық рахбарлық қылып, жүнгіце заманылаштырышыны үлгірі сүріп, тарақи қылватқан дөләтлерінің заманылыш қарап меніш елін кенайтті деп көрсетті. Баш жүзі Шуңан ең районға төт қытым келіп тәкшіріп тәтқи қылып, ең районға тарақиет елініші бәлгіліп бәді. Біз ішкін тіклесінің алқылғыч әхметіні чонқыр өзләштіріп, ішкін қоғдашыны қатты ішқа шүріп, Си Цзиньпин партия құлеші идеясын етекші қылып, терішіп еңі дәуірдегі еңілік ярши егізлікі вә юқыр сүпәлтігі тарақиат үлгісі барпа қылып, жүнгіце заманылаштырышының еп еңі сәйіпсіні жасарат білен пүтіп чықымыз.
0: Станцымыз қәвірі. Говиен парткорпсы жығыны 7-й айның 1-ші күні Говиен зонлисі. Парткорпсының шөжесі Ли Чаңның риясатшылығы ечілді. Жығында бас шөже Си Цзиньпиннің Жонго Компартиясы құрылғандығының 105 жылдығына тәбірікләш жығынында қылған мойым сөзінің ройы.

0: ve Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi öğünildi ve izcillaştırıldı. Yığında mundaq tep görsetildi. Başşuji Xi Jinping tebrikleş yığında kılgan moyim sözü de, yeni musabide barlıq Jungo komünistlerinin şenşini çıngatıp, davamlıq küreş kılışıga inek taleplerini koydu. Bütün partiyaga cesaret bilen yeni tarihi şallıq neticilerini yaratış uluq çakırıqı çıkardı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi Xi Jinping yeni devir Jungoçi sosyalizm ideyesinin moyim terkibi kısmı bulup, Marksizmlik partiya kuruş təlimatını ravajlandırış üçün moyim icadi tökpü koştu. Bu partiyini devletin kudret tapturuşta moyim zor real ehmiyetke ve yarak kelgüsi yetekçi ehmiyetke ige. Govyen partkorupsi ve Govyen'nin herkesi tarmakları başucu Xi Jinping'nin moyim sözünün royini ögünüş ve ızcıllaştırışını Xi Jinping parti kuruluşu ideyesini ögünüş ve ızcıllaştırış bilen birleştirip, onun yadroluk moyim mezmoni, mol mezmoni ve emliyet talepini çoğunkur özleştirip, hükümet hizmeti de umumizlik ızcıllaştırışı gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Başını ahir partiya rehberligide çıng turup ve onu küçeytip, işkini tihleşni qat'i himayi qilip, işkini qoğdaşni qat'i işqaşırıp, partiya merkezi komitetinin tedbir orullaştırmalarını texmi yukarı ölçem bilen izcillaştırışının yakşı icraçileri, erket kılgıçileri, emeli işligücülerden buluş gerek. Xalqni merkez kılgan terakiyat ideyesini anlık emeliyet görüstüp, partiyanın karakteri baş məxsidi, əsli məxsidi, borçığı bolğan tonuş və düşünüşünü özlüksüz çoğunqırlaşdırıb, yeni dəvirdiki partiyanın amivi loşanı da yaxşı məngiş gerek. Yokur süpətlik tərəqiyyatda yeni ünümünü qoluq kəltürüşke tərişib törtkü bolub, əqiqi tutup əmili işləb, məsuliyyətini dadıl zimimizgi elib, tarixinin küç ulaş tayıqını küçəb yaxşı elib, dövlətini qudret tapdırış, millətini gülləndiriş üçün texim zor tüyüb qoş gerek. Partiyini umumizlik qatlıq idarı qilişini çoğunqırı ilgir sürüb, hükümetinin partiya isteli, paklıq qurulışı və çirikliki qarşı duruş körüşünü qılçı boşaşmayı ilgir sürüb, iqtisadi icdamayı tərəqiyyat xizmetini yaxşı işləşini küçlük kapaletki iyi qiliş gerek. Deng Xuexian, He Lifeng, Zhang Guoqing, Liu Guozhong, Wang Xiaohong, Wu Zhonglong, Shen Yiqin yig'in qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komiteti partkorpusi 7-oyning 3-chi kuni yig'in ochib, bosh shuji Xi Jinpingning Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ro'yi va Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rgandi va izchillashtirdi. Izchil amaliyotlashtirish tadbirlarini muhokam qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining boshlig'i, partkorpusining shujisi Jaoluji yig'in raisatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda mundoq deb qaraldi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi yuqori qatlamdan aytilgan. Ideyasi chuqur, mazmuni mo'l, kishini ruhlantirdi. U butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini yangi musobaqaga otlanib, yangi davrga to'g'ri qo'shiq yetaklaydigan siyosiy xitobnoma va harakat programmasi bo'lib, muhim siyosiy ahamiyatga, nazariyaviy ahamiyatga va amaliyot ahamiyatiga ega. Sözning ro'yini chuqur o'rganib va o'zlashtirib, xalq qurultayining funksiyasi va mas'uliyatini birlashtirib, astoydil izchil amaliyotlashtirish kerak. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Partiyaning 105 yillik shallik musobaqasi va ulug' muvaffaqiyatlarini chuqur to'nib, ulug' partiya qurish ro'yini avjaldirib, mavqani o'z xizmat o'rni qaritib, jungucha zamonlashtirish qurilishiga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Partiyaning isil xislatining mo'l mohiyatlik mazmuni, davr aloyidligi, amaliyot talabini to'g'ri egilab, xalq qurultayi xizmati va partiya qurilishining butun jarayoni har qaysi taraflarda izchillashtirib, gavdalandirib, ishkin tiklashning hal qilg'ich ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, to'rt angni kuchaytirib, to'rt ishonchni chingitib, ishkin qo'g'dashni ishga oshirish kerak. Bosh shuji o'tirib qo'ygan 5 shartdan iborat muhim talabni chuqur izchil amaliyotlashtirib, xalq qurultayi tuzumida yaxshi ching turib, uni yaxshi mukammallashtirib, yaxshi yurishtirib, muqimlik asosida ilgirlab, xalq qurultayi xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Yig'inda munola ta'kidlandi. Си Цзиньпин

Hörmətli radio anıqıçılar, Reyn Deryası boyuda Germaniyanın Duisburg portida avtomobillar mokedek ötüşüp, toxtamastan mal toşidi. Jongodan kelgen yük sandukları tertiplek tüşürülüp, Avrupa'nın her qaysi jaylarıga qarap yolga selindi. Germaniyanın maşinsazlık üskünleri, avtomobil zapçasları kaçılanğan yük poizlarımı bu yerden yolga çıkıp, 10,000 çakırım jiraqlıqtaki Jongo bazırga qarap yürüp getdi. 2026 yılı 6 ay Jongo Avrupa növet poizi bir tutaş markasının şiltileşki başlıqalığının 10 yıllıqı. Bir reliz 10,000 çakırım yolunu tutaştırdı. Növette Jongo'nun 129 şehirden Jongo Avrupa növet poizi katınıp, Avrupa'daki 26 devletteki 230'ını artık şehirge itibardı. Bir qatar yük transport növet poizleri Asiya Avrupa çoğun kuruqlığını kesip ötüp, tağ deryalarını halkıp, ağırlıqı 10,000 çakırım kilidigan bazar, kesip ve terakiyat porsitini tutaştırıp, Jongo Avrupa ixtisas soda hemkarlığının koş yönülüşlik algı ilgirlişige guvaq boldi. Muhim sanayet bazardın eşya obro tügünü geçe, ənənivi şehrinin tipi özgertilip, yeni hayati küşke iyi kılındı. Germaniyanın muhim ənənivi sanayet rayonu bulgan Ruhr rayonu'a caylaşkan Duisburg şehri, Avrupa sanayet xeritsidiki muhim koordinat. Yerşari kesb endisinin tanışlaşıgı əgişib, kömür ve polat tümürge tayinip güllengen bu şehir tip özgertis sınıqıga doş geldi. Jongo Avrupa növet poizinin katnışı bu konu sanayet şehirge yeni köznek içip verdi. Duisburg, Germaniyanın en çok işki derya porti evzellikige birleştirip, zamanivi eşya obroti ve təminat zanciri mulazmet merkezige qarab tip özgertmekte. Bugünkü künde port, tömür yol, taş yol ve rakamlaşken eşya obrot sistemisi bu yerde girelişip, Asiya Avrupa bazarını tutaştırdığın yeni tügün bulup şekillenmekte. 10 yılda Duisburg tedirci terakki kılıp, Avrupa'daki en mühim Jongo Avrupa növetçi poiz tügüllerinin birine aylandı. Duisburg şehirlik hükümetinin Jongo işleri məxsus xadimi Markus Toiber tonuşturup mundaq dedi. Duisburg porti Avrupa'daki 30'a yakın Jongo Avrupa növetçi poizinin mal miqdarını üstüge alğan. Növetçi poizinin muqim yürüşü, eşya obroti, ambardı saxlaş, yük transport vakaletçiligi, təminat zancirini başkuruş qatarlıq yandaş kəsiblərinin sicil toplanışıgı türkü boldi. Jongo Germaniya, Jongo Avrupa koş yönülüşlük sodisini muqimlaşdırış bilen bilen, Jongo Avrupa növetçi poizi xalıq durmuşuğa nəbiyyat güzüb, Duisburg eşya obroti zancirden yanıdan 20,000'dan artıq iş oranının köpüyüşüge türtkü boldi. 10 yıldan bu yan Duisburg'a makallaşkan Jongo məbləği karxanısı 40'dan köpüyüp 120 neçigi yattı. Duisburg şehrinin başlığı Linik Jongo Avrupa növetçi poizi Duisburg'nin Gərbi Avrupa'nın içevetilgen dervasıya muhabiyetlik ayınlaşığı türkü boldi dedi. Mal sodisi olaqsızın kesiplerini tutaştırışıca, işlep çıkırış zanciri bilen təminat zancirinin özara joğurlaşı ilgir sürüldü. Polat Reylis uzartılığın caylarıca kesip tərəqiyatının dairesi üzlüksüz kenaydı. Jongo Avrupa növetçi poizi mal sodisi alaqısını üstüge eliplik almasın, texmi muhimi Jongo bilen Avrupa'nın yasımıçılık, yeni energiye qatarlıq sahalardaki hemkarlığını üzlüksüz çoğunqırlaştırdı. Germaniya Eşya Obroti Təminat Karxanısı Helman Eşya Obroti şirketinin Avrupa tömür yol kəsbini kengaytış məsuli Vedat Zibit mındaq dedi. İlgiri Avrupa ilgari avtomobillarını

0: ish punktiga qo'sh harakatlantirish kuchi sistemasi o'rnatildi. Quyosh chiqqanda suv punkti quyosh energiyasiga tayinib harakatlanadi. Kech bo'lganda yoki havo tutuq bo'lganda generatorga almashtirilib, suv bilan ta'minlashning uzilib qolmasligiga haqiqiy kafolat qilinadi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu qatimqi dunyo nazari programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Go'zal Nuruzi. Nöbetçi muhariri Eminjan İsmail, nazaretçisi Kurban İsa Cappar.
2: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda boluşum onun da bazı özgürüşlerini barlıqı keltirdi. Menin sayıdak əgişim bilen o başkala bile uçuruşunu xalımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp, hemmini qaytadan başlaşını karar kıldı.
3: Üçüncü numarlıq bemar.
4: Doktor, men xamışlıq kesilik griptar boğa oxşayman. Qandaq davalansam bola?
2: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başqa psixikalıq davalasaq mı?
4: Aktip yüzlini men. Özümünü özgertti men. Azıraqlı özgürüş mü? Meni ümitge texime yıkıllaştırdı.
5: Psixika sağlamlıqına köngül böleydi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırla çığında kılgan sözünü anladığımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silivatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver, ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun 1/4'ünü egileydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnesine kaydedin kadem koygalıkıdın direk berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çoğunkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışık teklif bergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümdün rahmet eğitimen. Hakkaniyetini yaklıgan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünüşünü ilgilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, ictimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halatıdan, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işğa aşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cunghua zamanı da umumyüzlük halk cemiyet kurup çıkışı nişanını işğa aşırıp, namratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılış canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumlülük kuruş yeni sepirini başlap, Cunghua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cunghu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungu halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil, özge özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahir yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz bu bir qanç günlük programlarımızda Qalbinur Qaharının Yürkümsiz Tanımlıq hikayesinin aldın kısımdan alıp kandım. Şu qidimlik şapkatlan boğan xapçılıqdan kiyin ulanın parağın teğimi azlap geldi. Enigin etkanda o şapkatke içilip yelip gap kılmaydıgan boldi. Ama azmetlan boğan parağınları ve uçuruşları bolsa bağansır köp işke başladı. Azmetnin her gün evetidigan uçurları onu şirin tuyğula qaynımığı çöndürdü. O azmetlan uçuraşkan kündün tatıp xuddi tip-tini suda kayati rengbarlaşıp ketkendek kes kaldı. Ondaqta azmetnin gün mirayı başka maqsadı bamadı. Ulanın keyingi günler qandaq bola. Bula qızıqsanız, yaqtınız dağımlıq bugün radio jurnal programımızga ornaştırılgan Qalbinur Qaharının Yürkümsiz Tanımlıq hikayesinin davamıdı bolsın.

Ahri Şapkak telefon kıldım. Ve Gülmire, deyip telefonu ciddiyle aldı Şapkak. Avazdan onun toyuqsız urgan telefonumdan sel endikip qağalıq çıktı rattı. Şapkak, dadam bilen apam keşti kildikken, dadam bu aşk kazan rakı deyip diagnoz koyulubdu. Muşi getini kıpla panıdı jığılıp ettim. Jığılman Gülmire, ben bildim. Hazır kolumdaki işini orınlaştırıp la, yeniğinizde sizin ağılı bar mən. Jığılman, qalğan gepni, ben bağım.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğur mən.
6: Cümekni çim etmektu. Ben Evrez yoluğa ikip gittim.

0: bir eğiz gepilerle istimalçılarının kanunu ıştalayım ben. Ben bir vasit körüstüp mal satkıcı. Kanun bu içe baş tapşuruş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Ben bunu bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun bu içe baş tapşurayım.
2: Bugün ananızga ünlüdar nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Ben yığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
4: Atanam bilen bir qoruda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
2: Vey ana, avazınız bitip qapdı go.
5: Zukam dep qağılı xılı boldı, əsirəp qalmısın dep sizə demigeydim.
6: Atanam bilen bir şəhərdə turımız, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmeydi.
4: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
4: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
3: Ата-анамның сағламлығын тилеймін.
4: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтимиз удул келсин.
6: Дада, ана, біз келдік.
7: Бу

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Jungoq nazar programımızın anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça mezmanlarına kulak sağayızlı. Goyan, işgı oranlaştırışını aldıngı oranğı koyuş strategisini yolu koyuşunun 15-ci 5 yıllık yerik planını tarqatdı. Haymanda bütün aralda tamojinni yepik yürüştürüş yolu koyulğandan boyan, baş ilinmaydıgan tavarla 2 milyard 645 milyon yuengi yetip, 1,2 hessi aştı. Sönü aqli iqtidar bir avlat balalarının təpəkkür iqtidarıgı tosqılı kılıp atamdı. Pida ila vədinimizin qarbi qısım Çigra rayonunun ümidi və kelecigin yortmaqda.

Bundan başka erkeklerin türüye ve küçüklük mü may ve glikogenin serpiyat nispetiki təsir görüstüdü. Şuna tekimi doğru bir bayan tövendikçe. 30 minuttan artık hareket kılganda mayının serpiyatı tizleşiyordu. Lekin bu fakat 30 minuttan aşkandıla andın mayını azayt kılı buludgalıgıdan direk vermeydi. Her kandak şekildeki hareket enerji serpiyatını aşırsıla mayını azayt çıkardan birisi mümkün. Muhimi devamlık, mapık miktarda hareket kılış. Hem de sağlam yemek içmek planını birleştirip, en yakışık olan mayını azaytış ünümü gerişi gerek. Bedenden çarçaş ve erkekten zahmınlaştığın sakınlaşı üçün erkek vaxtını bir saat içinde kontrol kılış teklifi belirildi. Ondan da köp derleş mayını köp köydürgenlik ya ki tiz köydürgenlik tan mı? Ameliyatta ondan emez. Bazılar terleş may köyüşten şifadisi, kanç köp terligensiri may köyüş ünümü şunç yukarı buludu dep karaydı. Ameliyatı bu hıl göz karayış doğru emez. Terleş bilen may köydürüş otorası da bivasta sebep netice bağlanışı yok. Mayının en asaslık metabolizm usulü oksitlenip, karbon tetroksit ve suğu aylanış, hem de enerji hasıl kılış. Bazı alımlar izotopku belge koyuş usulü arkalık 84% mayının karbon tetroksidi şekli arkalık beden sırtı çıkarıdı. Kalgan 16% mayının ters yoklu bulup da kalmay, yine suyduk gibi arılışıp çıkılgalıgını ölçep çıkan. Terleş adam bedeninin temperatürsünü tanşeş usulü. Bedeninin yadroluk temperatürsü örlügende, terleş usulü arkalık adam bedeninin temperatürsünü tövallitiş gerek. Terleşten az köplükü ademge karab okşumaydı. Terbizi köp, bedenindeki may yukarı kişiler asan terleydi. Asası metabolizmi tövən bolgallar nispeten az terleydi. Terleş kimi tayınıp oruklaş, ameliyette sebep neticesine almıştırılgan bir hıl usul bulup, bu malum derecede xatar ilip gelişi mümkün. Onun prinsipi yadroluk temperaturunu yukarı götürüş, şunu bilen bir vakitte bedenin ısıqlık tarıqtışı yol koymaslıq. Bu hıl usulda bedendeki mayda özgürüş bulup da kalmay, hatta bazı da bedenge nurgun ziyanlarını ilip gelişi mümkün. Onun başka, aç korsak çenik kanda mayını tekim yakışı azayt kılı bulamdı. Ameliyatı bu hıl usul emmi ademge maskeliği vermeydi. Köp kısım tetkikat neticelerden karganda, umumizlik alda aç korsak çenikleş mayını köydürüş ve maydın paydalanış. Ve şundakla ağırlıkını çürüp oruklaş noktasından etkanda, tamaktan kinki hareketten üstün turudu dep karalıdı. Aç korsak hareket kılış, beden ağırlıkını çürüp oruklaş cihette belgelik özellik ege. Lekin bazı alaylı kişiler topuğa nispeten, bunun yenili belgelik xavip xatırı var. Birincisi, kan şekeri töven ya ki diyabet kesili bimarları. Bular aç korsak çeni kışkılganda asalı kan şekeri ilgisi bas bulup, bazı sağlamlık meselelerini keltirip çıkarıdı. Meselen, yürek silip gitiş, köp terleş, kol putu titreş, hatta bazı yürek mi kan tumur keselliklerini keltirip çıkarıdı. İkincisi, yürek kesili bimarları. Aç korsak çeni kış erken yağ kislatasının köpeşini keltirip çıkarıdı. Eğer uzak müddet köp miktarda köp aleti aç korsak hareket kılganda, bedendeki erken yağ kislatası malum derecede yetip, kislatalıktan zehirlenişini keltirip çıkarıp, yürek ritmi kolay mı kalışış, tuyuksuz ölüp geçiş katarlı hayıplarını keltirip çıkarışı mümkün. Üçüncüsü, aşkazan üçe iktidarı aciz bimarlar. Emdil uyganganda bedendeki bütün organizm nispi alda uyku aldı durgan buludu. Bu alet aşkazan üçe sistemimizde mevzusu yalıdı. Eğer tamak yemese, aşkazan üçe iktidarı kalay mı kalışış ve aşkazan üçe yallığını keltirip çıkarıdı. Dördüncüsü yaşanganlar. Emdili uyganganda put kolları bir kadar ketip kalgan buludu. Çoğun meyinin inkasımı onca çakkan bulup gitmeydi. Etigen de ornudun durup derhalla hareket kılganda, hareketin zahminleşini keltirip çıkarışı mümkün. Oruklamakçı bulganda pekat az yeşki dayanışkı buludu. Çeni kış arkalık oruklaş ondak asanı toxtamaydı degen karayış doğru mu? Nurgun kişilerinin ten hareketten vazgeçip oruklaşıdaki muhim sebebi şu ki, tamak yemeslikke tayınıp oruklaş kısılış durganda, hareket arkalık oruklaşının sürüyeti hakikaten bek asta. Beden ağırlık tarazısı pekat hazırkı beden ağırlığını ölçep çıkalaydı. Adem bedenindeki herkaz terkiplerinin nispetini ölçep çıkışı naayt tez. Muskullarının ekip gitişi, su terkibinin azayışı,
Mayının küyüşü beden ağırlığının tövəlləşini keltirib çıxırıdığan amillər hesablanıdı. Pəqət hərəkət arqılıqla may həqiqi istimal qılınğan buludu. Tədqiqatlardan bayqılışca bir kündəki oxşaş bolmağan vaqtda hərəkət qılğanda ünümü oxşaş bolmaydı ikən. Üçdən burun saat 11-dən burun çeniqiş arqılıq orqlaş ünümü teximi görünərlik buludu ikən, həm də teximi asan davamlaşdırğılı buludu ikən. Çeniqiş arqılıq mayını azaytışını otdıra və tövənsizcilliqdiki oksigenlik hərəkətdən başlaşqı buludu ikən.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu qitimki jungoğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi. Mesul muhariri Polat Amanduri, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi diktanla stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programları da bulsun.

0: Aynadaki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tinim tapmay tarışış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
2: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
3: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
4: Sağlamlık dastıkınımızda.
5: Talondaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam sitval alayımız.
6: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
4: Sağlamlık ayıqımızda.
7: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
5: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
6: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
4: Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

0: Анан уйунун алдыда отуруп параңдышып аткандыгын көрө алайсыз. Яна Гуаншан биринчи жолу, деңиз тамаш кылыш жолу катарлыкла нургун саячыны жалап кылган. Шундайла şu жайдыки рассамлар беришин аң жакшы көрдүган жай. Чыңдоонун деңиз махсулаттары өзгөчө. Бу жердеги деңиз махсулаттарынын амиси нак майданда таярланды. Яни, агар белек тутуш аваскарлары белек тутушунун кушалыгынан бахрман болмокчу болса, şu жайдыки белекчилер менен ала кылышып, бирликте деңизге чыгып белек тусуу болду. Буму бир кушалык иш. Вақтыңыз болса, айлыңыз келе білән, яке өзіңіз ялғыз беріп айналып келсеңіз, хақиқаттан мұрахат жұмы.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Пәс күче, хай топ ойнаймыз. İlgide tor oyundu besişettik. Hazır çenik işte besişimiz. Hey, tak çok kısırıyanı bir az gayret kılsam da çıkırken mi? İlgide birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağansır yakşı yok git pardon.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çenik işe ehmiyet bireyli.
0: Могоны тылга алганда сиз балким ойлоп келишиңиз мүмкүн. Мого эсил таамлады кем болсо болмайдыган роль ойнойду. Хата яп калсаңыз, хатта худуңузду жоготкузуш мүмкүн. Амма сиз могонун муит асраш катарлык сааларда мөлчөрлүгүсүз кымбатка ээ экенин билемсиз? Бүгүн биз могого жөшүрүнгөн, кишини айран калдырдыган ва кызыктырдыган кичик сырлар үстүндө азыраак изденип бакайлы. Могону сомк орунда иштеп келе болот. Могонун постуну акыйкатан сомк кылышкы болот. Bu yerdeki Mogo posti, Mogo'nun yüzüdeki postunu kösetmeydi. Belki konak mədiki, yezgilik taşlandıkları, solya, şal posti, ya ki her kipki qatarlıq asasi maddığa zemburuq östürgenden kiyin, onun ösüş muhitinin temperaturası, nemlikini kontrol kılış arqılıq, en ahırda zemburuqlarının yipsiman, ya ki yipsiman kurulmuluk zemburuq yipçi təntisiga aylanışını ilgiri sürüdü. Şuna Mogo postunun mayeti bir xil zemburuq yipçi təntisidir. Mogo posti bir qatar öner sənət arqılıq pişiqləb işlənib, axırda təxlidi xurum buyumaslı qılındı. Orab qaçılaş materiali, ya ki sab xurum somki yasaşqı boludu. Olanın öz iştəvri bir qədər qısqı bulub, pəqat bir nəcə həbdili vaqt getudu. Onun üstügə muhitqı boğan tələbi tövən. Taşlandıq ziraatlərdilə yetiştürüşünə tamamlıqla buludu. Şunun bilən bir vaqtda Mogo posti biologiyelik parçılındı. Taşlı bitilgəndən kiyin, tupraqtı bolsumu muhitnin buzğunçılıq uçuruşunu kəltürüp çıxarmaydı. Amma poliserin köpmü solyoğu oxşaş oralma buyumla nəcə yüz yılda andın biologiyelik parçılındı. Mogoni ləvsürük qılışqı buludu. Mogonun adamını hayran kaldırdığan yeni bir iktidarı bulup, tabi boyaq materiali kılışqa hem de yemeklik ve gırın buyumları işiltişki buludu. Tabiat dünyasında her xil rangları uçuk mogolar mevcut. Ulanı ayrım işiltişke, ya ki başka terkiblerle birleştirip işiltişke, rengaran boyaqların yasaşkı buludu. Alımla ximilik reaktivden paydalanıp, jigili buluduğun xilanşan sözün mogosu, yani sözün ranglık ipek perdilik zemburuqdın, jigirme neçhil, kızıl, sözün, seyrik ranglık, antrahinun türdeki pigment ximilik maddesini ayırıp çıkan. Tecrübe kılış arqılıq, bu maddelerin renginin yaxşı kelliki. Oksitlenişki karıştırış ıqtidarının mı yaxşı kelliki baykalgan. Biyoximiya tecrübesinin yanımı paydalanıp, zemburuqlarının balı tenini yetiştirip, östürüş şiraitini əlalaşdırış arqılıq, pigmentlarının kən güləmdə işləb çıxırılışı işqa şurulğan. Uni istimal qılışqı boludğan Mogodun ayrı vilişqı boğaşqa, bu xil pigment türdeki ximilik maddalarını mı istimal qılışqı boludu. Zərlik qoşumçı təsir yox. Şuna yeməklik pigmenti xuriçi və ləusuruq qızıl pigment qılışqı boludu. Xilənşən tiği sözün Mogosi pəqat kiçikini bir tür xalas. Ximilik reaktivdən paydalınıb, toxumi şəkillik zəmburuqdın seyrik pigment. Ostur kululu şekillik mogodun külran yeşil ran. Paufu şarsman mogodun tümürdeti kızıl ran. Mikrigiyadın tümürdeti kızıl ran pigmentini ayrı bağlı buludu. Bulanın emmisi mogoni tabi zehersiz boyaq orunda işiltiştiki gayet zor işiltiliş yoşurun küçünü toluq ispatlap berdi. Mogomu nur çıkara alamdı. Jallıqlarının nur çıkırış etilgi elinsa biz aldı bilen medoza, parkıra qoğumuz qatarlıqlarını əsləyimiz. Amma onundan başqa bəzi mogolarımı nur çıkarıdı. Qarang'u şaraytta nur çıkırdıgan bu xil mogola biologik nur çıkırdıgan mogo tep ataladı. Alımlarının ispatlışça, nur çıkırdıgan mogonun işki kısmıda yaltıraq nur maddesi molekolası bilen yaltıraq nur enzimi buludu. Muhitta oksigen mevcut boğanda yaltıraq nur enzimi yaltıraq nur maddesi molekolası bilen adenozin trifosfat arasında kimyelik reaksiya payda kılıp, hasıl boğan energiya oksitleniş yaltıraq nur hormonidiki elektronni asasi halatın kozgılış altıge özgertudu. Oksitleniş yaltıraq nur hormonidiki elektron yeni bir qitim kozgılış halatıdın asasi halatge özgergende foton koyup berdi de şunun bilen yaltıraq nur hasıl buludu. Yaltıraq qonguzning nur çıkırışıdiki sebeplerinin biri yatçını sıklan jalıp kılış, jöre izdeş, nur çıkırış arqılıq bir-birini jalıp kılış ve qoğuluşuş. Yeni biri düşmanı agahlandırış üçündür. Mogo'nun nur çıkırışının sebebi doğrusu da hazırca tehi inik cevap yok. Ama alımlarının karışıca Mogo'nun nur çıkırışı etraptaki haşaretlerini celip kılış arkalık, ulanın sporasını okşaş bulmağın oranını tarkıtıp, tür topunun köpeyişini işe aşırıp, türlerinin yaşlığı yerden beriş üçünken. Mogo ösümlüklerine karganda insanlığa tehi mi yakın? Mogo ösümlük, hayvanat ve bakteriyaya okşamaydı. Zemburuqlarının bir xili bulup, sporatini ve zemburuq yipçi tentisinden ibaret işki kısımdan tərkib tapıdı. Zemburuq sapıqı, zemburuq katlıqı, zemburuq kalpıqı, yalgan zemburuq yıldızı qatarlı kısımlardan tərkib tapıdı. Zemburuq yipçi tentisi zemburuq yipçisinden tərkib tapqan ziş top bulup, köp hüceyrilik ayrış perdisi kurulmasına hasıl kılıdı. O, Mogo'nun uzuqlıq əzası hesaplandı. Onundan başqa Mogo özünün zemburuq katlığı astığı yoşurungan spora arqılıq köpüydü. Tədqiqatlardan məlum buluşca, zemburuqla ösümlüklərə nisbətən gen cəhətdə insanların gen tərkibigə teximi yıqınlaşıdıkən. Alımla zemburuq bilən insanların geninin tərtibini ölçəb, işkisinin roşan oxşaşlıqı igişkərlikini bayqağa. Alımla gen tərtibini seliştiriş arqılıq, zemburuq bilən insanların üçdün bir qısım geninin oxşışıb ketidigallıqını bayqağa. Zemburuqlarının nurgun alaydılıklarımı bu nuqtını ispatlığa. Ösümlüklerinin fotosintez rolu arqılıq ozuqlıqı erişigi oxşumaydıgan yeri, Mogo, hayvanat ve ösümlüklerinin cəsətlerden erişken organik maddalarını parçalaş arqılıq ozuqlıq qobul kılıp yaşaydı. Şunu bilen bir vaqtta, zemburuqla ademge oxşaş, oksigen, yemeklik ve suğu ihtiyaclıq boğandıla andın mevcut bulup duralaydı. Ulamı oksigen sümürüdü, hem de karbon tört oksit çıxırdı. Onundan başqa Mogo'nun içindeki kısmen biyoximiyelik yolla insanla bilen birdek. Mogo'mu oxşaşlı xolesterin, steroid hormoni qatarlıq maddalarını payda kılıdı. Mogo yana yeşil dehqancılıq doğrusu hesablandı. Kesellik ve aşaret ziyandaşlıqı dehqancılıq ziraatlarının işlep çıxırışıga eğir təsir yetküzüdü. Növbette en köp işletilip atkan aşaret yoktuş usulü zərlik ximiyelik aşaret yoktuş doğrusu. Gerçi aşaret öldürüş önümü bir kadar yaxşı bolsa mı, lekin dehqancılıq doğrusunun kaldığı meselesi tuprağının bulğunışı, su mənbəsinin bulğunışı, yemeklik bexatarlığı qatarlıq bir qatar meselelerini keltürüp çıxırdı. Şuna, muhit asıraydıgan ünümlük dehqancılıq doğrusunu tipip çıxıp, ziraatlarının sağlam özçüge yerden beriş növbetki tədqiqat kızıq noktasına aylangan. Mogo bir xil yeşil dehqancılıq doğrusunu gayet zor yoşurun küçünü namayan kılgan. Zemburuq yipçi tentisini yetiştiriş arqılıq, Mogo'nun sporusunun şekillenişini keçiktörgülü buludu. Bu zemburuqlarını aşaretle yigenden kin, zemburuqla aşaretini de spora asıl kılıp, yıldız tartıp bıxsırıdı. Aşaretinideki tokulma azala zemburuqlarının üstüşünü ozuqluq bilen təminleydi. Axırda zemburuq türdekilə aşaretlerini öldürüp, Mogo östürüdü. Gerçi bu xil usul, teximi yeşil, muhit asıraydıgan bosumu, ama zemburuqlarının aşaret öldürüş tənərxi, ənənvi aşaret yoktuş doğrusun xilili yuqri. Şunun bilen bir vaqtda zemburuqlarının ösüb köpüyü şaraiti nisbətdən qiyin bulup, aşaret öldürüş ünümini yenimi östürüşkü tuğur kelidu. Onundan başqa, Mogo'nun tərkibi de zemburuqa karşı aksıl, toksin, antibiyotik qatarlıqlarını özsig alğan bəzi biologilik aktif maddala bulup, yuqur ünümlik aşaret öldürüş, virusqa karıştırış ve mikroorganizmlarga karıştırış ixtidarıqı ege. Mogo'nun bu tərkibleri adatta parçalandıgan ve muhit asıraydıgan boğaşqa, onu işletkendin kiyin tuprak ve suni uzun muddat bulğumaydı. Elbette, Mogo'nun dehqancılıq doğrusu kılış tədqiqatı texi dəslapki baskışta turu atkan bulup, teximi köp ilmi təcrübələ arqılıq onun ünümlülükü və bexatəlikini ispatlaşqı toğır geludu. Bəlkim, bəzi isil tamamlanı yaxşı gördüğün dostlar anlap bu yerge kəlgəndə ümitsizləngən buluşu mümkün. Mogodun somka, lav suruq yasash degendek gaplarni qilmay, zaharsiz mogoni qandoq tanlab yeyishni o'rgatib qo'ysangiz bo'lmamdi deyishim mumkin. Afsus, buni rostdan o'rgatgili bo'lmaydi. Chunki hozir el orasida tarqalib yurgan zaharlik mogoni farq etish tajribalariga qaraganda, ko'p hollarda palancha olaydiki igi bog'ini balkim zaharlik mogo deyiladi. Bu qarashlarning o'z haqiqatdan davolisi bor bo'lsa-mu, biroq hargizmu palancha olaydiki igi bo'lmagan mogolar cho'qim zaharsiz bo'ludi degandan derak bermaydi. Nurg'un zaharlik mogolar qarmoqqa hech qanday ziyoni yo'qda ko'rindi. Addisi, eng ko'p uchraydigan zaharlik mogo rasmiy qo'llanmasidagi mogolar hadisini 20-30 xildan boshlangan bo'lg'ashqa bizmi ismimizni tutib bo'lmaymiz. Uchratgan mogolarningmi rasmdagidek o'sishimi natayin. Bir xato hukm qilib qo'ysalar, zaharni qilishi turganlik. Shunga eng yaxshi amal daladagi mogolarni uzmaslik, yemaslik kerak.
2: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yurtdiman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yurtdiman. Uyganganingizda kitobni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtaman.

29 yaşlıq Şaujong'un tuyuqsız beşik yiyip, yürek selip, qattıq korkup ketkeneden hərket kılışkımı jürat kılalmağın. Bir qetim işkı beriş yolu da, yani bir qetim üyede muşındaq bulup, aynı vaqtta jeddi kutkuzuş bölümüde kan besimi 110-180, yürek ritimi 100 qetim boğan. Yürek muskul tıkılması ihtimallıqını nəzərdən saqıt kılgandan kiyin, yürek kan tomur işki bölümüge yetkelgen. Kiyin Şaujong arqa-arqadan nervi işki bölümü, jungo tibabeti bölümü, teri keselikleri bölümü, sünak keselikleri bölümü, əzim kılıç keselikleri bölümüge berip, nurgun təkşürüşlerini kılgan. Neticede, münasetlik beden ve çoğun mengideki əza xarakterlik meseleler bir-birlap nəzərdən saqıt kılıngan. Arqadan Şaujong Shenzhen Daşesi baş doktorxanısının kelinkilik psikiki bölümüge kilip körüngen. Doktor Şaujong'un neticesinin en yakışı kəligini. Izcil okuş mukapat pulgu tayınıp doktorluqtu okuqallıqını. Yana çatalgi çıkıp bilim aşırgallıqını, kiyin vətəngi qaytıp Shenzhen'de hizmet tapqallıqını, ailesizdikilerinin pəhriş kəligini bilgen. Ama yıl boyu qitirqınıp ögünüş ceryanı da kəş uxlaydıgan adatını yitildir uvalğaşqa, hizmetke çıkıp dəmiliş vaxtı qalaymı qalışış, yeni icdimai alaqı çemberki və yeni hizmet besimi edigendek bir mucu yenici besimlarga duş gelgen. Şaujong ijtimoiy aloqadan özünü tartqan. Jığılış, opçı tamaq yiyiş, mehmandarçılıqqa qatnaşmagan. Hende maddi istimalga az pul xərcləş idisi çıng turgan. Hər bir tiyin pulnumu ısrap qılmagan. Muhabbetleşkendin kiyin, xarakter birdek bolmagallıqdan iki qitim ayrılıp ketken. Şaujong xamışlıq içide qilip, tuyuqsız qorqıp ketken. Doktorning tahlil qilishicha, hissiyat jihati o'ngsizlikka uchrash Shaujongning qo'rqib ketishining sababi bo'lishi mumkin ekan. Ko'p yil tirishib o'rganish shaxsga nisbatan bir xil sarfiyat bo'lib, natijaning a'lo bo'lishi sarfiyatni vaqtida to'liqlaydi ekan. Lekin xizmatdan keyin bu xil to'liqlash xoshalligi ozayib, ijtimoiylashgan xiris ko'rinalik bo'ladi ekan. Uning ustiga qiz do'sti Shaujongning moddiy iste'molga oz pul xajlash ideyasini qabul qila olmagan. Shuning bilan ko'p xil omillar ishki besimni keltirib chiqargan. Qo'rqish kesilining qo'zg'ilishi amaliyotda uzoq muddatlik so'zilma xarakterlik sezimchanlikning natijasi ekan. Shaujongga qo'rqish to'salg'usi deb diagnoz qo'yilgan. Doktorning ko'rsatishicha qo'rqish to'salg'usi miya funksiyalik kasalligiga tabe bo'lib, jiddiy xarakterlik tashvishlanish deb ataladi ekan. Qo'rqish to'salg'usining asosliq kasallik alomati ziyodi qo'rqish bo'lib, kontrolligini yo'qotish tuyg'usini asos qiladi ekan. Ya'ni tashqi xavf-xatar bo'lmagan ahvolda bemor opat xarakterlik oqibatga duch kelishdek vahima va qo'rqishni his qildi ekan. Uningga badan beyoram bo'lish qo'shilib keldi ekan. Ko'pincha yurak qon tomir sistemasi kasallik alomati bo'lib ifodalandi ekan. Yenik bo'lganda yurak silib dimis qiladi ekan, og'ir bo'lganda yurak siqilish, nafas qiyinlashish, ya'ni suvni tunjiqib qolgandagi tunjiqish tuyg'usiga o'xshash beyoramlik yoki ziyoda tez nafaslanish ko'rildi ekan. Qisman bemorlarda bosh qiyish, og'iz qurish, butun badan qattiq tarlash qatorliq vegetativ nerv iqtidori

Tölem ölçümü kılış gerek. Tölem somisi əmili kimiyib ketken kırım boyunca hesablanıdı. Yani ayalınızın əmili ziyini buluşu gerek. Şuna nənfamiliklə təşəbbüsü kanunluq, asası var.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 4. günü, Şembe. Hemde başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nuruzi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Merkezi Erbi Komitet Şancanlı Karbi Ünvanı Biriş Murasım ötküzdü. Xi Jinping buyruk namı bədi. Hemde ünvan berilgen komandırlarını tebrikledi. Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105-yılığını təbrikləş yığını kılgan sözünün kitapçısı nəşir kılındı. Xi Jinping'nin təklifi binaen Nambiya Zongtini Cungu'a ziyaret kekilidu. Baş şuji Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105-yılığını təbrikləş yığını kılgan mühim sözü Caylatki kadrla ve Ammarsıda kızgın inkas qozgıdı. Govyan Partgrupsi yığını Li Chang'nın riyasetçiliğe geçildi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105-yılığını təbrikləş yığını kılgan mühim sözünün royi ve Xi Jinping partiya kurulışı ideyası ügünüldü ve ızçılaştırıldı. Deng Xuexiang katnaştı. Emde dehtarlar haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Merkezi Hərbi Komitetinin Şancanlıq Hərbi Unvanı Beriş Murasimi 7. ayının 3. günü Beijing 1. Avgust binasında ötküzüldü. Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping Unvan Beriş Murasimi'ye katnaştı. Üçtün burun saat 10:30 ötkenlerde Unvan Beriş Murasimi Cunha Xalq Cumhuriyeti'nin Heyvetlik Dövlet Şehri Sadası içinde başlandı. Merkezi Hərbi Komitetinin muavin reisi Jiang Xingmin Unvan Beriş Murasimi'ye riyasetçilik kıldı. Hem Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping imzalığan Şancanlıq Hərbi Unvanı Beriş buyruğunu okudu. Xi Jinping, Şancanlıq Hərbi Unvanı berilgen Merkezi Hərbi Komitet İntizam Təşürüş Komitetinin şujisi, koşumça Merkezi Hərbi Komitet Reviziya Komitetinin müdiri Jiang Shuguang, Ava Armiyasının komandanı Wang Gang'a buyruğnamı berip tebrikledi. Şancanlıq Hərbi Unvanı

Hörmetlik radio anıgıçılar. Reyn deriyası boyuda Germaniyenin Duisburg portida avtomobiller mokedek ötüşüp toxtamastan mal toşidi. Jongodan kelgen yük sandukları tertiplek tüşürülüp Avrupa'nın her qaysı jaylarına qarap yolga selindi. Germaniyenin maşinsazlık üskünleri, avtomobil zapçasları kaçılanğan yük poizlerimi bu yerden yolga çıkıp 10,000 çakırım jiraqlıktaki Jongo bazırga qarap yürüp ketti. 2026 yılı 6 ay Jongo Avrupa nöbetçi poizi bir tutaş markasının şiltileşki başlıqallığının 10 yıllıkı. Bir reliz 10,000 çakırım yolunu tutaştırdı. Nöbette Jongo'nun 129 şehirden Jongo Avrupa nöbetçi poizi katınıp, Avrupa'daki 26 devletteki 230'ın artık şehirge itibardı. Bir katar yük transport nöbetçi poizleri Asya Avrupa çoğun kuruqlığını kesip ötüp, tağ deryalarını halkıp, ağırlıqı 10,000 çakırım kilidigan bazar, kesip ve terakiyat porsitini tutaştırıp, Jongo Avrupa ixtisas soda hemkarlığının koş yönelişlik algı ilgirlişige guvaq boldi. Muhim sanayet bazırdın eşya obro tügünü geçe, enenevi şehrinin tipi özgertilip, yeni hayati küşke igi kilindi. Germaniyenin muhim enenevi sanayet rayonu bulgan Ruhr rayonu'a caylaşkan Duisburg şehri, Avrupa sanayet haritsidiki muhim koordinat. Yerşari kesip endisinin tanışılışıge ağışıp, kömür ve polat tümürge tayinip güllengen bu şehir tip özgertis sınıqıga doş geldi. Jongo Avrupa nöbetçi poizinin katnışı bu konu sanayet şehirge yeni köznek içip verdi. Duisburg, Germaniyenin en çoğun işki derya porti evzellikige birleştirip, zamanivi eşya obroti ve teminat zanciri mulazmet merkezige qarap tip özgertmekte. Bugünkü künde port, tömür yol, taş yol ve rakamleşken eşya obrot sistemisi bu yerde girelişip, Asya Avrupa bazarını tutaştırdığan yeni tügün bulup şekillenmekte. 10 yılda Duisburg tedirici terakki kılıp, Avrupa'daki en mühim Jongo Avrupa nöbetçi poiz tügüllerinin birine aylandı. Duisburg şehirlik hükümetinin Jongo işleri məxsus xadimi Markus Toybir tonuşturup mındaq dedi. Duisburg porti Avrupa'daki 30'a yakın Jongo Avrupa nöbetçi poizinin mal miktarını üstüge algan. Nöbetçi poizinin mukim yürüyüşü, eşya obroti, ambarda saklaş, yük transport vakaletçiliği, teminat zincirini başkuruş katarlık yandaş kesiplerinin sicil toplanışı türtki boldu. Jongo Germaniye, Jongo Avrupa koş yönülüşlük sodisini mukimlaştırış bilen bile, Jongo Avrupa nöbetçi poizi halıq durmuşuğa nepiyet güzüp, Duisburg eşya obroti zincirden yeniden 20,000'dan artık iş oranının köpüyüşüge türtki boldu. 10 yıldan bu yan Duisburg'a makallaşkan Jongo meblağı karhanısı 40'tan köpüyüp 120 neçigi yetti. Duisburg şehrinin başlığı Linik Jongo Avrupa nöbetçi poizi Duisburg'nin Gərbi Avrupa'nın içevetilgen dervasıya muvaffakiyetlik aylanışıga türtki boldu dedi. Mal sodisi alaqısının kesiplerini tutaştırışıca işlep çıkırış zanciri bilen teminat zancirinin özara joğurulışı ilgir sürüldü. Polat reylis uzartılığın caylarıca kesip terakiyatının dairesi üzlüksüz kenaydı. Jongo Avrupa nöbetçi poizi mal sodisi alaqısını üstüge elipli kalmastın, texima muhimi Jongo bilen Avrupa'nın yasımıçılık, yeni energiye qatarlıq sahalardaki hemkarlığını üzlüksüz çoğunqırlaştırdı. Germaniye eşya obroti teminat karxanısı Helman eşya obroti şirketinin Avrupa tömür yol kesbini kengaytış mesulü Vidat Zibit mındaq dedi. İlgiri Avrupa ilgari avtomobillerini Jongo'a eksport kılışta asaslığı deniz transportu'a tayin etti. Toşuş müddeti adette 40 gün idi. Jongo Avrupa nöbetçi poizinin umumi musabisi təxminen 15 gün bulup, deniz transportu'a ketidigan vaqtın 20'den köperegi kıskırdı. Hava transport tənərxidin təxminen 3'den 2 kısım tüven boldı. Zebit mundaqtep qardı. Jongo Avrupa nöbetçi poizi ünümünü östürüplik almastın, belki yine teminat zancirinin mokumluğunu teximi küçü etdi.
Жонго Европа нөвәтчі поэзі қатнышының дәлігі вә юқыры үнімлік болышы, карханыларыны ішләп чықырыш вә әшя оборотыны техім яқшы пилаллаш имканетігі иқылды. Бұ біздің мұраккеп мұйытта яныла Жонго Европа нөвәтчі поэзіға үміт білен қарышымыз әм давамлық мәбләқ сәлішіміздікі мұйым сәбәп. Жонго

Avrupa nöbetçi poyezi yine tak yönülüşlük yetküzüştün, koş yönülüşlük hem törtkü buluş karab buruluş yasaşkı guvah boldi. Avtomobil kespi sahası da Avrupa'daki tekimi köp enenevi avtomobil karxallarının ilgar yasamıçılığı, Jongo bazırgı kiriş bilen bir vaqtta, Jongo'nun yeni energiyelik avtomobil karxalları mı Avrupa'a makallaşıp, kesip zencirinin yanımı joğuruluşunu ilgir sürdü. Chongqing Xalqaro Ashyo Obroti Tugun Rayoni Shirkiti Chet Elge Alaqadar Ishlar Bo'limi Universal Bojdin Xali Rayonining Boshqurish Direktori Liu Sichi mundaq dedi. Jongo Yevropa Novatch Poezi Chongqing Xinjiang Yevropa Yol Qo'yish Vokzali Tuanje Kenti Merkezi Vokzalining atrofi ilgiri qaqas tog' edi. Bugünkü kunda taraqqi qilib ko'limi 35.5 kvadrat kilometr keladigan zamonaviy xalqaro ashyo obroti kasb rayoniga aylandi. Germaniya Federatsiyasi iqtisodiy taraqqiyot va tashqi savdo jamiyatining raisi Mikhail Shuman mundaq deb qaradi. Jongo Yevropa Novatch poyezining qimmati transport liniyasidan taraqqiyot liniyasiga kengayib, ishlab chiqarish kuchi bilan iste'mol kuchini tutashtirish bo'libli qolmasdan, balki yana liniya bo'yidagi shaharlarning kasb hamkorlik fursatidan tang bahramon bo'lishni ilgari surib, rayon iqtisodiy taraqqiyotiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shganligida. Jongo Yevropa Novatch poyezi qo'shilgan chegara yig'izi Jongo Yevropa Novatch poyezi qo'shilgan bog'chi rayoni qatorliq andizlarining uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, liniya bo'yidagi rayonlar tadirji holda ashyo obroti, savdo, yasamichilik va mulozimatchilik yug'urilgan yug'urma taraqqiyot supasiga aylandi. Jongoning Dusseldorfdagi bosh konsuli Yuyung mundaq dedi. Jongo Yevropa Novatch poyezi transport yo'li bo'libli qolmasdan, texmo muhimi kasb bilan bozorni tutashtirgan taraqqiyot vositasi bo'lib, korxonalarning rayon xalqigan ishlab chiqarishni o'rinlashtirish, ta'minot zanjirining moslashishini a'lolashtirish iqtidorini kuchaytirdi. Bog'an sir ko'p Jongo Germaniya yasamichilik korxonalari Jongo Yevropa Novatch poyeziga tayinish orqali hamkorlikni tezdan qanot yoydirib, Jongo Germaniya kasb zanjiri ta'minot zanjirining aloqasini uzluksiz cho'nqurlashtirishga turtki bo'ldi. Transport yo'lidan taraqqiyot tugunigacha ichib o'tish hamkorlikni davomliq cho'nqurlashtirish ilgari surildi. Növbette soğudu korukçılığı, rayon siyasi tokunuşu qatırlı xırıslar, xalqıra soğuduğa teximi köp eniqsizlik elip geldi. Şundaq bulgan taqdırdı mı, Jongo Yevropa Novatch poyezinin yıllık katnaş miqdari 2016 yıldaki 1702'den 2025 yılı 2022'ye köpüyüp, 10 yılda 10.8 hessi açtı. Yük toşuş kurulmasının derecesi üzlüksiz yukur götürüldü. Qoşulma qimmeti yuqori mallarının egilgen nisbeti davomliq oshdi. Qoş yönülüşlik transport texmo tengpong boldi. Zebit Yevropa Jongo iqtisod savdo hamkorligining ko'limi g'oyat zo'r. Korxonalarning muqim yuqori unumlik ashyo obrot yo'liga bo'lgan ehtiyoji texmo gavjilik. Amaliy manfaatni chiqish qilganda ikki taraf hamkorlikni kuchaytirishga ehtiyojliq dedi. Ta'minot zanjirining muqimligiga bo'lgan bu xil ehtiyoj yana liniya bo'yidagi ashyo obro tugunlarining uzluksiz mukammallashishiga turtki bo'ldi. Germaniya Duisburg port guruhining bosh tijorat amaldori Loris Ninhavis mundaq dedi. Navbatdagi xalqaro muhit muqim. Ishonchlik ta'minot zanjirining xaridorlarining ehtiyojini qondirish, hamkorlik ishonchini kuchaytirishdagi muhimligini yana bir qatim gavdalandirdi. Transport torining avrishimligini oshirish uchun Duisburg porti Osiyo Yevropa bozorini tutashtirish yo'lini yana kengaytmoqda. Shuman mundaq dedi. 10 yildan buyon qatnash miqdori 10 hissa eshib, aloqani o'zaro ravonlashtirishning qimmatini isbotlabli qolmasdan, balki yana Yevropa Jongo iqtisod savdo aloqasining real ehtiyojini gavdalandirdi. Korxonaning ko'ngil bildig'ini unum Şençiliklik ve hemkarlık porusti. Avrupa bilen Jongo'nun kesb cihette özra toluqlaş evzellikki roşen. Jongo mükemmel kesb zanciri ve yasımçılık evzellikki ige. Avrupa'nın kuruluş teknikisi ve ölçem sistemisi cihetki coğlanması çoğunkur.
10 yıl ilgiri kişiler poyizden tağ deryalarının halkı kallıkıga guvah bulgan bolsa, 10 yıldın kin kişilerinin köz aldı da Asya, Avrupa çoğun kuruqlığı da sozluğun Asya obroti ve kasip tori namayan boldi. Güldürlügen güdük avazı içi de yeni polat karvallar, polat reyelis üstü de toxtamayı katnap, içi bitiş, hemkarlışış, özra nəp yetküzüp tən payda ilişinin parlaq kəlgüsüge atlandı.

Hürmetlik radyo anıqıçıla. 6. ay Çad'nın kurgakçılık pəsilinin ahırı bulup, muhbir avtomobilgi oltırıp Çad'nın paytaxtı İnca Minad'ın cənubi kısımdaki Mandur ülkesinin Kumla şəhərgi berip, Jongo'nun Çad'daki su təminatıgı yardan beriş törünü ekskursiya kıldı. 40 Celsiya gradustin eşip ketken sıq dolqun zeminni köydürüp, tal-tal yeriklarını payda kıldı. Yolda adam şalan bulup, bazda yerlik ahallar işek harvısı da su toşuydu. Yolunun iki tarafı da neçi aylık kurgakçılık sebebinin dalıdaki dal dereklerinin yopurmakları düşüp ketken, çatkallar mı su kemçil bolgallıktan kurup sargıyıp ketken idi.

0: Bir günü o menden ayrılıp hemmini kaytadan başlaşını karar kaldı.
1: Üçüncü numaralı bemar.
2: Doktor, ben hamışlık kesilik griptar boğa okşayman. Kandak davalansam bula.
0: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikolog davalısak mı?
2: Aktif yüzünü men. Özümünü özgertti men. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
3: Psikik sağlamlıkla köngül böleydi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda algı ilgirlevatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-ci ayının 25-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni əsli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlayışında kılgan sözünü anladığımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Təşkilatı'daki kanunluq orni əsli kəlgəllikinin 50 yıllıkını xatırlaşıqında kılgan sözünü anlattımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turistlik Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turistlik Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti

hükümeti vekilinin Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cungo halkının kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu, naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adalet perver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungo halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungo üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungo hükümeti ve Cungo halkı vakalıten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışı teklif ergen ve onu kollayan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklayan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yolun işini ilgilep Cungo ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungo halkı, yeni Cungo kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungo'ça sosyalizmini muhabbetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdamayı işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işga aşırdı. Cungo halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cunghua zamanı da umumyüzlük halk cemiyet kurup çıkış nişanını işga aşırıp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cunghua milletinin ulu gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungo halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahır iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniliğini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungo halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil özge özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahır yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katı karıştırdı. Cungo halkı kan terakki kılıvatkan devletlerinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakkiyat menfaatini kogdaş yoludaki hakkani kürüşini katti kolladı. Cungo halkı ortak terakkiyatka türütkü buluşka küş çıkırıp, Tanzaniye, Zambiya tömür yoldun tartıp, bir belbak bir yolgıca terakki kılıvatkan devletlerge çamının yetişçi yardım verip, Cungo'nun terakkiyatı arkalık dünyanı üzlüksüz yeni fırsat bilen temelidi. Yeni taşıman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xeterlik peyitte Cungo dünyanı özünün aldığını iliş tizgilleş tecrübelerden paal hem behri kılıp her kaysi devletlerge köplep yokumgı takabul duruş maddi eşyaları vaksina doğru yetküzüp verdi.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programımızı avval qadakli yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Gultoqdi. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz bu bir kanç günlük programlarımızda Kalbinur Kahar'ın Yürküm Sizden Namlık hikayesinin aldın kısımdan alakkan tuk. Şu kıydımlık şefkatlen boğan hapçılıktan kin, ulanın paranı tekimi azlap getdi. İnegin etkanda o şefkatke içilip yelip yapılmaydıgan boldu. Ama azmetlen boğan paranları ve uçuruşları bolsa bağan sır köpü işke başladı. Azmetlen her gün evet edilen uçurları onu şirin tuyğula kaynamığı çöndürettik. O, azametlen uçuraşkan kündün tatıp, hoddi tip dini suda kayyatı renvarlaşıp ketkendeki iz kaldı. Ondaq da, azametlen gün mireyi başka mağsızda bağmadı. Ulanın keyin fikirler kandaq bola. Bula kızıqsınız, dektonuz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımızda urnaştırılan Kalbinur Kahar'nın Yürküm Sizden Anlıq hikayesinin devamıdır.

Şefkat inimnin tırışçalıqını demeyle koyay. Siz mu edep ahlakınız, hizmetki tırışçalıqınız, ayıldaki küyümçalıqınız bilen hemeylenin hürmetine erişip gelvatkan idiniz. Ben daim idarede turmuştun vaysap yurduğun küçük kızlara Gülmire hedanla karanla, hizmet şundak ilgar. Yol dışının netice kazanış için ayının yükün asasen özü götürüp, işki balasını güldek bir kıvatıdı. Kıynana ve kıynatısının halden yakış haber ilvatıdı. Sela Gülmire hedanla bilen köprek munduşup, onun dün ügün onla. Turmuştun zarlanıgan işini az kılanla da terbiye bir ettim. Amine hedem iğir barını tanıp koyup, aldıdaki çaydan bir otla.

Sevimlik radyo alıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgulsi. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Әсемлік алғычыла программымызында алмаштыру атымыз. Найт чырайлық, әдеп әхлақлық бір қыз ба екен. Оны қолы жуатқан жігітлерімі көпкен. Жігітлер қыз үшін әр қанда қышны қылышын янмайды екен. Бір күні бұл қыз ағырып қапты. Жігітлер бұны өздіріні көздіштің яқшы пұрысты деп біліп, бір-бірдің есіл соғатланы еліп қызыны йоқлап кепті. Оланың арысыда бір намырат жігітін ба екен. Şu arada kız doğru içmekçi boptu. Uçakta jigitler paypi tek bulup, isil içimliklerini kızgı sunuşuptu. Namırat jigit bir ıstakan kaynak su ekkepti de, suunun kızının levini köydürüp kuyuşudun ensirep, kızlık emeslikini cezimleştirgen dinkin, andın kızgı beripti. Bu iş kızgı hakiki köyünüşten nemelikini iskıldırıptı. Demek, Mana mush kichikkini ish namurat jigitni tog'dak ishlarni qila oladigan raqiblardan ustun qildi. Amaliyotda mehr muhabbat dal ana shunday kichik ishlardan boshlandi. Onamizning putqollarini tutib qo'ysak, uning nima uchun mushib qolganligini tushunamiz. Putini yub qo'ysak, nima uchun topallarning chaqchaq yerilganligini bilamiz. Dadimizning alqonlarini silab baqsak, O kollarının nemi üçün qadaq basqanlıqını bilimiz. Mana bula hamımız görüş kitigişlik, lekin sel qaraydığan güzellikler. Bularının hamısı biz qılalaydığan, əməl qılışq sel qaraydığan kiçik işler. Turmuş, türlük uşaq təfsilatlarını tərkib tapqan. Onunqa güzel nəqişlərini siziş, ya ki onda qılanmaslıq özümüzgi bağlıq. Şunlaşqa, turmuşdan hər bir qədəmlərdə tırışçallıqını Güzellikni özümüzge hemra kılaylı. Her bir kademde muhabbetlik bulaylı. Muhabbetlik kuyulurumuz silah üçün.

programımızga qaytıp keldik, oluqçu dostlar. Qaraydigan bolsaq, biz mush kişilik turmuşumuzda, şundaqlı xizmetimizde, beriş kilişlerde, nurgun kişiler bilen tonuşidikemiz, dostlaşidikemiz, alaq kilişidikemiz. Mush başqalar bilen tonuşqa vaqtimizda, ularning bizge neme paydası tigidiganlıqını oylaşmasdın, belki ularga qandaq yardam qilishni oylab baqsaq, biz mo oylab baqmagan xushallıqlarga erişeleydikemiz. Kişilik münasibette, bana şundaq payda menfaat meselesi de özünü oylamay, başkalarını oylayan şahsiyetsiz kişiler hemimizden alkışıga erişeleydi. Her bir dokmuşta, kişilik turmuşunun her bir ceryallarda, biz yeni kişiler bilen tanışkan vaktimizde, bana şu hıl pozisyeni öz kalbimizgi sındırıp iteyli. Şundalı biz en zor hoşallıkka, en köp neticige, şundakla en yakşı dostu erişeleydiğen kişilerden bulalayımız. Her vakit en güzel yakşılıkını özümüzge hemra akılaylı. Güzel tevsiyelerimizdinkin nadir nakşılarımız size.

Bu kişilerin maddi durmuşunun kandak bolucuğu bağlıq bop kalmasının, muhimi şu kişinin bəxtki tutkan pozisiyasının icabi ya ki selbi buluşu bilen münasibetlikdir. Yeni qıraqıp etkanda bir adamın maddi durmuşu adetli kişi bulup, o adam kanaatcan adam bolsa, yanılı özünü bəxtlik hesablap, turmuşunu şatxoramlıq içi de ötküzüp, onu əmliyeti de göstereydi. Eksiye maddi turmuşu xili yukur bir adamın bəxt karşı mücmel bolsa, o her kanç beyğam bilenmo, yanılı özünü bəxtsiz hesablap, daim öz turmuşunu həsretlenip, başkalarının turmuşu həsret kıludu. Kişilerin bəxtki boğan işki yakımılıq karşının asası mənbəsi, fakat şu kişinin maddi turmuşu bilen münasibetlik boplu kanmasının, yani mənivi turmuşunun kandaklıqı bilen muziş münasibetlik. Mənivi toyungan, ya ki məlum dərcili toyungan adam bilen, mənivi aşk adamının bəxtki tutkan muamilisi mayen halda pərqliq buludu. Demek biz kanaatcan boğanda, özümüzde bab oğan bəxtini yezkilişini bilgende, her vaxt özümüzde bəxtlik sanıyalayımız. En güzel bəxt bizden bolsun, en güzel köy yanılı bizden.

Şeyimiz Radyo'nun uçulan Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp ağlanınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadır. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer program Abdursul Abdurrahim.

Yak kılıp 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaga məşhur Anna Karenina namlıq romani. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Gözsüz şorpa, dedi Tatar Bovay onun buyrutmasını Fransızca tekrarlap. Lekin Obloniski onun tamaklarının namını kayıt Fransızca atışını halımıgan dek. Kaposk şorpsin davatı men uhtun mu? Yani kalkan belik edin. He, koğurgumu ba. Burada koraz güşi. He, meyve konservası mı bolsun? Dedi. Tatar Obloniski'nin tamaklarının isimlerini Fransızca ataşını yakşı kömeydi kallıkını bilgeşke, o tamaklarının isimlerini kayıt Fransızca atım idi. Lekin tamak buyrutulup bolgan dinkin, ihtiyarıdın sırtalda o tamaklarını yani Fransızca atap çıktı. Arkadılla naayt çebdestik bilen tamak tizimlikini koyup, araklarının namı yazılgan ikinci tizimlikini Obloniski'nin aldığı koydu. Kanda karakçimiz. Ne mi desen şu? Azıraktın şampan içeydi. Dedi Levin. Ne mi? Baştılı şampan içimiz mi? Hem eyle. Sen ak boyunlu yakış göremsen. Kaşı bilan. Dedi Tatar Bovay. O araknın ismini adıdı bu içe. Yani Fransızca atap. Ondaq bolsa sen aval şampan bilen ustırtsanı keltürgün. Qağınını kiyin körümüz. Hop bigim. Araq kandaq araq keltürey. Niye arağını keltürsen bula? Yak, yanıla konu markalık şablı arıq tüzükerek durdu. Obdan bigim. Özdür yakış gördüğün pişlaklımı keltürey mi? Boludu. Parma pişlikidin keltür. Sen mi brenes buyurtmam se? Mağa bär, dedi Levin külkidin özünü toxtalmay. Tatar Bovay frakının arqı peşini ləpildetip menip çıkıp ketti. 5 minuttin kiyin sedep qepiği selingan bir taksi usturtsa bilen barmaqları arsığı qıstırıp bir botulka araq elip geldi. Obloniski krakmallangan salfetkeni bir uğulu vetip Andın bir uçini jiletkisinin yaqısı içige kirgizip koydu. Ve kolunu üstelge əplik koyu elip, ustırtsani yeşki kirişti. Bek yakşoptu, dedi o sedep kolulusu içidin ustırtsani kümüş velki bilen elip, ağızıga arka arkadın salgaç.

dedi Oblonski. Men mi barman? Lekin aval Graf Banina xanımının muziki yığılışığı berişim kerek. Eytip baka, sen yavay bombay neme? Senin ötkende Moskova'dan tuyuksuz gayıp bop ketkeniğine kandak çünüş kerek. Xuddi senin nagi ketkenlikini men bilidigandek, Şerbatskilanın öyüdikile seni nagi ketti, nagi ketti, dep tınmay menden sorap yurdi. Men pekat senin başkala kılanmaydıgan işlerini kipşürdüğen muşu birli işini bilmen. Rastaysan, dedi Levin haya can bilen asta sözlep. Etkinin toğra, men azraq yavayı. Lekin minin yavaylıkım Moskva'dan ketkerlikim demez. Belki hazır, yani yenip kegerlikim de. Men hazır. Pah, neme digen teleylik? Dedi Oblonski onun közlerge tikilip durup kepini bölü bitip. Neme üçün bundaq deysen? Men yügürük atını tuyak ızlardın, yigitnin aşıklıkını közlerden bilmen. Dedi Oblonski deklamasiya kılgandek. Sının istikbalın parlak. Sının ço, sının hem işinin vaxtı ötüp ketti mi? Menin işlerimnin vaxtı ötüp mi ketmi gendi o? Ama man karganda sının işlerin aldığında. Men hazır kündülük turmuşnun işçigi petip kaldım digine. Ya nere emez, ya bere emez. Nem üçün şundak? Yaman ehvaldı men. Özüm toğırlık yakınmayla koyay. Gep kısam o, nedim başlayışımını bilmeymen. Etkına. Moskova'ga zadı nemiş bilen geldin. Hey, buyak gel. Dep üllük çakırdı o tatarını. Sen dep bakkına perez kılalıdın mikin? Dedi Levin, onunki cevaben çaknap durgan gözlerini Oblonski'den almay. Perez kılalay men. Ama bu iş doğruluk eğiz etiştin. Kısılıp dur men. Dedi Oblonski, ku külümsürüşü bilen Levin'i karap. Hoş, bana nemi demek çittin? Dedi Levin sel titirgen avazda. Şu gep bilen ten, o yüzünün hem göçleri tartışıp ketip atkandek sezip kaldı. Özün perez kılgan o işka sen kandak karaysan. Oblonski közlerini Levin'den almay turup, stakandaki şabli harkını aldırmay içivetti. Memmo, men dünyada bu işten yakşı iş yok dep oylaymen. Ras yok. Onun dek yakşı işini hiç kandak yerden tapanmaysan. Yeğilişip gelip atmaydıgan sen. Neme toğırlık paranlışıp atkallıkımızını bilip sözlep atam sen ya. Dedi Levin onunı kadılıp durup. Seninçe bu işten ümit ba mı? Ümit ba? Nemiş ki yok bolsun? Yok tohta. Sen rastıl bu işten ümit ba dep oylam sen? Yok. Sen rastığını eyt. Nemin oylığan bolsan şunu sözle. Navada teklifim ret kılınsıcu. Men özümnün ret kılındıgallıkımı işinip duruvat hemen. Sen zadı nemi gasasen şundak oylaysan. Dedi Oblonski onun teşvişlenip durgallıkı külüp. Arılap aşındak tuyguğu kep kalımen. Navadı şundak bop kaldıgan bolsa, men üçün mü, onun üçün mü, intayın sert bir iş boludu. Bu kız balı üçün hiç kandak sert iş emez. Her kandak kız olduğu elçi kese maktınıdı teki. Başka kızla maktansa maktındıgandı, ama o maktanmaydı. Oblonski onunla karab miyikidi külüp koydu. O Levin'nin bu kıl yisiyatını, dünyadaki kızlarını işki kılığı bölüdüğallıkını biletti. Onun karışça
bir xildiki qızlar, Ketidin başqa barlıq qızlar bulub, həmmisila insanlarda boludugan barlıq kəmçiliklər ba oddi qızlar idi. Yəni biri, bütün insaniyyətin yuqur turduğan heç qandaq kəmçiliki yox Keti idi. Aldırma, su ostun azraq quyğun, dedi Oblonski, Levinnin su ostunu ner iştirib qoyuvatqan qolunu tutub ilib durub. Levin itoatmanlik bilan taxsiga suv ustini ozroq quydi. Lekin Oblonskiyni tomoq yeyishga qo'ymadi. Yo'q, sal to'xtab tur. Sen tushangin. Bu ish men uchun hayot yoki o'lim masalasi bo'lib turibdi. Men bu ish to'g'riliq hech kim bilan so'zlashmadim. Ham hech kim bilan sen bilan so'zlashgandek bundoq ochiq so'zlashmayman. Emiliyette işkimiz hemme tereptin okşumaymış. Hevisimiz mu, köz karaşlarımız mu, başka tereplerimiz mu, özgüce. Ama ben senin beni yakşı gördüğallıkını, düşündüğallıkını bilmem. Ben mi seni intayın yakşı görmen. Şuna rast kipini birini kaldırma etkine. Ben sana nemin oylugan bolsam şunu devat hemen. Lekin aldı bilen sana eğitip kuyay. Menin hotunum bekme galite ayal. Oblonski özünün hotunu bilen bolgan münasibetini oylap, kursunup koydu. Bir dem şük bulup gelip, andın yeni dedi. Onun aldım biliş iktidarı ba. Bulup mu, öğülmüş işlerde. Meselen o, Şahavskaya, berin telingi tigido digende, Hiç kim onun digini işenmigen. Kiyin del şundak bop çıktı. Bu işte o seni kollaydı. Kandaktaysan. Mundak gep. O hazır seni yakşı köygendin taşkırı. Kiyti Levin'ı tigidu dep jürüvatıdı. Levin'in bu gepni anlap şu an çırayı içilip gitti. Hatta təsirlenip gitip Yığılap taşlıqılı az qaldı. O naayıtı cahidi gəqtdi. Dəb toğlap gətdi Levin. Mən sana həmişə xotunun bəkbələn xotun deyittim qo. Diginim dəkmikən. Bu iş toğırlıq köp sözləşib gətdiq. Əmdə boldu qılaylı. Dedi o ornıdın turup. Boludu, əmə cahin da oltırgın. Levin cahidi oltıralmadı. Katektek öyde kattık desep, uyaktın bu yakka işkik etim menip, yaş kutolgan közünü Oblonski'nin körüp kalmaslık üçün, kırpıklarını bir işkik etim kekavalgan dinkin, andın ornağı kilip olturdu. Bilişin kerek ki Oblonski, bu adetteki muhabbet emez. Men ilgiri birlerge aşık boğan. Lekin bu ketim kısı ulağı okşumaydı. Mendeki bu kıl hissiyat özümden emez. Belki kandaktu bir taşkı küşünün ihtiyarlıkıdaki hissiyat bop gelivatıdı. Rastımını etsam, ötkende Moskova'dan ketip gelişim, o işinin emelgi eşiğe közüm yetme geldikten boğandı. Bu alemde yok bəxtinin kaynıdın çepip yürgendek bop qağandım. Şunun dinkiyen, işçimde bir kapes köreş bulup, Ahir onunsız yaşayamaydı kallıkım ne? Bu işini çokum hel kılışım gerekliğini bildim. Zade ne müşçün ketip kalkanttan? Bu doğruluk kiyin sözü şeyli. Hazır işçimde oylu kallarım şunçilik köp. Köp nerslerini senden soruşum gerek. Sının baykı gepinin manı boğan rolunun kançilik çoğun boğallıkı ne? Sen tesavvur kıp ulanmaysan. Men şunçilik bəxtlik men ki, bəxtin əsuşumunu yoxdu boyu dek bop gitu vatı men. Hem mini unutudum. Akam Nikolay Mişadiken. Bugün bildim. Hatta men unumu yadımdın çıkırıp kuyup dikenme. Mağın umu bəxtlik dek tuyulup gitu vatıdu. Men
Худи ақлидан озған адамдек боп келіп атыман.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.